İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder: fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

0: veya hızla gelip geçmeden önce sözünü söyledin mi? İşini yaptın mı? Perdeleri çektin ve sabahı bekliyor musun? Ansızın gelene karşı ayakta mısın?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, bana bir defa selavat getirene Allah 10 defa rahmet eder.

Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

0: Eğer bir insan hem çalışkan hem akıllı ise takdir et. Çalışkan fakat akıllı değilse dikkat et. Akıllı fakat tembel ise ikaz et. Hem akılsız hem tembel ise onu terk et.
1: Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu an şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyurdu ki, Allah Teala insanlardan ilmi çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinir. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan, üçüncüsü yok. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, amelsiz ilim deliliktir, ilimsiz amel de hiçliktir.

0: Bursa'lı için sabah ezanı.
1: Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber.

0: Allahümme Rabbe hâzihi d'aveti t-tâmmeh ve s-salâti l-qâimeh. Âti Muhammeden il-vesîlete vel-fadîleh ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'atteh. İnneke lâ tuhliful mi'âd.
1: Bu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e vesile ve fazileti ihsan eyle ve onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.

karanlıkları yırtarak ufkun en doğusuna düştü günün ilk ışıkları. Fecr'la uyandı ilk gün. Baharla diriliş gibi, hayata ilk merhaba gibi. Taze bir günün başlangıcıdır şimdi. Nebi'nin gözünün nuru olan namazla aydınlansın şimdi yer ve gök. Senin de vücut ikliminde başlasın tan yeri ışımaya. Karanlığın çöktüğü nefsinin ufuklarını sevgilinin gözünün nuru aydınlatsın. Vakit, seher vakti. Cihanın tüm zerreleriyle iştirak ettiği bu seher şölenine sen de katıl. Gül ile bülbülün zarına, kainatın zikrine sen de ortak ol. Aleme rahmet saçılırken kendini mahrum etme bu ilahi sağanaktan. Rabbin gecenin içinden gündüzü çekip çıkarırken şahit ol buna sen de tüm mahlukat gibi. Zira meşhud olan andasın. Çıkar at içindeki karanlıkları. Çöz şeytanın bağladığı gaflet düğümlerini. Kurtul nefsinin prangalarından ve bahanelerinden, tuzaklarından. İşte Rabbin seni karanlıklardan aydınlığa çıkarıyor. Ona şükretmeyecek misin?

Seherin serinliğinde sabah meltemleriyle tanıştır yüzünü. Rahmet damlalarıyla ıslat yüreğini. Tatlı uykundan afak ve enfüsü inleten şu ilahi çağrıyla uyan.

herkesin uyuduğu anda sen uyan. Diril, kalk ve inşaya başla dininin direğini. Nebi'nin dünyadaki her şeyden daha sevimli bulduğu o iki rekatlık zaman kadar çık zamanın dışına. Onunla buluş, onunla ol. Haydi. O seni çağırıyor. Secdelerle güne merhaba de. Her yeni günün başında temizle içinde biriktirdiğin tortuları. Her gün güneş doğmadan önce sen yeniden doğ. Haydi, vakit sabah namazı vakti.

0: acın dayanılmaz. Farkında mısın? Farkında mısın? Melekler bile sana özeniyor. Cennette döşenmiş tahtında mısın? Yine aynı sevda. Şarkında mısın? Şarkında mısın?
1: Gönüllere huzur veren radyo.

Ümitsizlik, şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini. Mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

Yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: insan fanidir. Can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil.
1: Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida. Hayatın sırrını

0: zamanın küçük bir kısmında, gerçeğin küçük bir kısmıyla, hakikatin küçük bir kısmını anlamaya çalışırken geçen ömürlerimiz. Ama biz nasıl da her şeyi bildiğimizi düşünüyoruz.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki

0: Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bedenimizdeki bazı hastalıkların ilaç tedavisiyle geçmesi mümkündür. Ama ruhumuzdaki yaralar için başka bir teşhise, başka bir ilaca ihtiyaç var.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kılacağı namaz sizden birini yerinde tuttuğu, ailesine dönmesine engel olduğu sürece o kişi namazda sayılır. Buhari Ezan 36, Müslim Mesacit 275, Ebu Davud Salat 20.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
3: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh Resul-i Ekrem'e, "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler söyleyiniz," dedi. Efendimiz de ona, "Göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki olan Allah'ım, tanıklık ederim ki senden başka ilah yoktur. Yalnız sen varsın. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve şirkinden sana sığınıyorum," diye dua et. Ve bunu sabaha çıktığın, akşama kavuştuğun ve yatağına girdiğin vakit söyle.

0: Alim sanma her gideni mektebe, ahlak yoksa yok ilimde mertebe. Ne fark eder? Tut ki cübbe giydirsen, paye versen kitap yüklü merkebe. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn Mace mesacit 16.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrı.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari, Ezan 30, Müslim, Mesacit 272.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal, evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Hadid Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari, Ezan 30, Müslim, Mesacit 249.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. İsra gecesinde Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem şarap ve süt dolu iki kadeh getirildi. Resul-i Ekrem bunlara baktı ve sütü aldı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, "Seni fıtrata yönelten Allah'a hamdolsun. Eğer şarabı almış olsaydın ümmetin azacaktı," dedi.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Haşr Suresi 18. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki fazilet ve sevabı bilselerdi, emekleyerek bile olsa mutlaka camiye, cemaate gelirlerdi. Buhari, Ezan 9:32, Müslim, Salat 129.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
3: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyonida.com

Ya Resulallah, sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okurdun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda olsun.

Ya Resulallah, Nuh aleyhisselam kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurduk. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla, çünkü onlar bilmiyorlar. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda

Ya Resulallah, eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki, sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindin, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Ya Resulallah, Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der: siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt

gelmez. Necm suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 260.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Mü'min Suresi 17. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, biriniz farz namazını mescitte kıldığı zaman o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teala bu namaz sebebiyle evinde hayır yaratır. Müslim, Müsafirin 210.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim, Salat 222.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrı.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah Efendimiz şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. Ve İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layık olansın. Çok yücesin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Şehrin stresinden uzaklaşın. Tarihle iç içe unutulmaz bir termal tatil sizi bekliyor. Afyon Kalesi, Afyon Ulu Camii, Taş Medresesi, Bedesten Çarşısı, Tarihi Taşhan Çarşısı, Mısri Camii, Ayazini Köyü, 2 gece termal otelde konaklama, termal kullanımı, sabah kahvaltısı, öğle çorbası, akşam yemeği. Afyon'un şifalı termal sularını ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçin. 0543 224 0108 0543 224 0108.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim Cuma 27.
1: Bir ayet,
0: bir hadis.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki Rahman olan Allah'a sevimli, dilde hafif, mizanda ise ağırdır. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse, kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
0: Bir tanıtım dinlediniz.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah büyüktür demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Şehrin stresinden uzaklaşın. Tarihle iç içe unutulmaz bir termal tatil sizi bekliyor. Afyon Kalesi, Afyon Ulu Cami, Taş Medresesi, Bedesten Çarşısı, Tarihi Taşhan Çarşısı, Mısri Cami, Ayazini Köyü. İki gece termal otelde konaklama, termal kullanımı, sabah kahvaltısı, öğle çorbası, akşam yemeği. Afyon'un şifalı termal sularını ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçin. 0543 224 0108 0543 224 0108.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
4: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
3: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
4: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikası.

0: mevsimdeki uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini, mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. Ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Ya şehrin stresinden uzaklaşın. Tarihle iç içe unutulmaz bir termal tatil sizi bekliyor. Afyon Kalesi, Afyon Ulu Camii, Taş Medresesi, Bedesten Çarşısı, Tarihi Taşhan Çarşısı, Mısri Camii, Ayazini Köyü, 2 gece termal otelde konaklama, termal kullanımı, sabah kahvaltısı, öğle çorbası, akşam yemeği. Afyon'un şifalı termal sularını ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçin. 0543 224 0108 0543 224 0108.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Kasas Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim bana bir defa salatü selam getirirse, bu sebeple Allah Teala da ona 10 misli merhamet eder. Müslim Salat 70, Ebu Davud Vitir 26, Tirmizi Vitir 21, Nesai Ezan 37.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Bir Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi ecir kazanır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

yarattı hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar öresi değil. Ölür ise ten ölür, canlar öresi değil.

0: Vatan fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.
1: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrı.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bir bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ankebut Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar, içinizde nefret ettiren kimseler var. Kim imamlık yaparsa namazı kısa kıldırsın. Zira arkasındaki cemaatin içinde yaşlısı var, çocuğu var, iş güç sahibi olanı var. Buhari İlim 28, Ezan 61-63, Edep 75, Ahkam 13, Müslim Salat 182-185.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı arttırır. İnkarcıların inkarı ancak ziyanlarını arttırır. Fatır Suresi 38 ve 39. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz. Buhari Edep 18, Müslim Fezail 65, Ebu Davud Edep 145, Tirmizi 1-12.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Şehrin stresinden uzaklaşın. Tarihle iç içe unutulmaz bir termal tatil sizi bekliyor. Afyon Kalesi, Afyon Ulu Cami, Taş Medresesi, Bedesten Çarşısı, Tarihi Taşhan Çarşısı, Mısri Cami, Ayazini Köyü, 2 gece termal otelde konaklama, termal kullanımı, sabah kahvaltısı, öğle çorbası, akşam yemeği. Afyon'un şifalı termal sularını ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçin. 0543 224 0108 0543 224 0108.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.

Öyle gözler gördüm ki, bakan birer kördüler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmeyi

haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni zikrettiğinde ben onunla beraberim. O beni gizlice yad ederse ben de onu o şekilde anarım. Beni bir topluluk içinde zikrederse ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Yasin Suresi 82. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, din nasihattir, samimiyettir. Müslim İman 95.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: kendini açınca.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
2: Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrı.

0: Mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.
1: En güzel ilahiler Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari, Salat 52, Teheccüd 37, Müslim, Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 01 08 0543 224 01 08 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle. Ebu Davud, Salat 182.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Şehrin stresinden uzaklaşın. Tarihle iç içe unutulmaz bir termal tatil sizi bekliyor. Afyon Kalesi, Afyon Ulu Cami, Taş Medresesi, Bedesten Çarşısı, Tarihi Taşhan Çarşısı, Mısri Cami, Ayazine Köyü, 2 gece termal otelde konaklama, termal kullanımı, sabah kahvaltısı, öğle çorbası, akşam yemeği. Afyon'un şifalı termal sularını ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçin. 0543 224 0108 0543 224 0108.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Radyo Nida. Bazı insanlar her alanda mükemmeli arar. Ama bu arayış abartılırsa bir ömür kâfi gelmeyebilir. Kusursuzluk bize mahsus bir şey değildir. Bulduğumuz her şeyin daha iyisi mümkün olduğuna göre tefritten kaçmalı. Fakat ifrata da düşmeden. Hep dendiği gibi. Orta yol, orta yol.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo.

0: aralarında yaşayabileceğin samimi arkadaşlar edin. Çünkü onlar iyi günlerde gönül şenliği, kötü günlerde yardımcıdırlar. Hazreti Ömer.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari, Ezan 30, Müslim, Mesacit 272.

0: huzur veren radyo, Radyo Nida.
1: İyiliğin şarkısını söylüyorsan, ha gazel okumuşsun, ha semai. Kötülüğün şarkısı da öyle.
0: Radyo Nida. En güzel ilahiler, Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.

0: Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
1: Bir tanıtım dinlediniz.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzeli dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 260.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Şehrin stresinden uzaklaşın. Tarihle iç içe unutulmaz bir termal tatil.

0: Mayın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçin. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Gönüllere huzur veren radyo.
4: Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

düşmanına zarar vermek seni ondan daha küçük yapar. İntikam almak onunla aynı düzeye getirir. Affetmek ondan üstün yapar. Benjamin Franklin.

0: Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim Cuma 27.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

kitaptan daha iyi arkadaş yoktur. Zaman zaman insana dert ortaklığı eder. İnsanın gönlünü açar, yüreğine su serper. Gönlünün her muradına onunla erişirsin. Böylesine güzel bir dost görülmemiştir. Ne incitir, ne incinir. Katip Çelebi.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi hamdülillah. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ. Ve mâ kunnâ lihtedîye levlâ en hedânallâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ resûlinâ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu alâ şefî'i cunûbinâ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ el-Muhammed. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri sohbetlerimizin tesirini halk eylesin. Bizlere en güzel şekilde ifade, sizlere de istifade edebilmek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, Rabbimize sonsuz hamd-i senalar olsun. O mukaddes beldelere, o rahmetin adeta sağanak sağanak yağmur gibi yağmış olduğu Haremeyn-i Şerife'ne selametle gitmek, umrelerimizi yaptık, ziyaretlerimizi yaptık ve selametle dönmek nasip oldu. Rabbim Celle Celaluhu tekrar tekrar gidebilmek nasip eylesin. Gitmeyen kardeşlerimize de en kısa zamanda gidebilmeye Rabbim Celle Celaluhu muvaffak eylesin. Tabii sizleri de unutmadık. Yani gerek Mekke'de olsun gerek Medine'de olsun. O mübarek mekanlarda duaların kabul olduğu makamlarda ve mekanlarda dualar ettik. Tabii herkesin derdi var, sıkıntısı var. Gerek sosyal medyadan gerek efendim şifai olarak efendim dua ısmarlayan kimler varsa, sohbetlerimize bir kere bile katılmışsa onlara efendim dualarımızı onlara da kattık. Maddi manevine sıkıntılarınız varsa Rabbim Celle Celaluhu feraha tebdil eylemesi niyazıyla ümmeti Muhammed'in salahı için ve mazlum coğrafyalarda efendim zalimlerin tasallutundan bir an önce kurtulmaları için pek çok efendim dualar ettik. Rabbim Celle Celaluhu dualarımızı kabul eylesin. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu üzere el huccac vel ummar veftullah, hacılar ve umreciler Allah'ın elçileridir buyuruyor. İndâhu ecâbehum, onlar dua derlerse duaları kabul edilir diyor. Dolayısıyla tabi hadis-i şerifin devamında ve in istağfiru gafara lehum, eğer onlar günahlarının bağışlanmasını isterlerse Allah Teala ne var günahlarını bağışlar buyuruyor. Dolayısıyla şimdi bu hadis-i şerife binaen hacılar, umreciler madem Allah'ın elçileri, madem duaları kabul oluyor, biz de bu hadis-i şerifi muhatabı olmuş oluyoruz. Yani hüsnü zannımız odur ki dualar mutlaka kabuldür. Ama tabii ne vardır? Bir vaktini bekler. Yani duaların bir vakti vardır. Dolayısıyla o vakti, saati gelmesi lazım. Hani Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam ne yaptılar? Dua ettiler. Mevlana buyurdu, "Kâle kad ucibet davetukuma festakima." Andolsun duanıza icabet olundu buyurdu. İstikamet üzere olun buyurdu. Ha, Mevla'dan bak haber geliyor. Duanız kabul oldu buyuruluyor ve 40 sene sonra duanın zuhuru ortaya çıktı. Ha, demek ki ne var? Dua kabul oldu. Hani bize böyle dense ki dua ettik kabul oldu. Hemen elimizi yüzümüze sürmeden bir an önce efendim olaylar meydana çıksın isteriz. Ama demek ki yani sünnetullah'ta böyle bir durum var. Vakti var, saati var. O vakti saatini bekliyor. İşte mesela işte o zalim Esad'ın devrilmesi için de, o zalim efendim rejimin yıkılması için de ne dualar edildi? Bütün İslam alemi, her yerlerde Müslümanlar dualar ettiler. Ama ne var demek ki vakti var, saati var. Vakti geldi, saati gelince de tıkır tıkır tıkır tıkır işler ne oluyor? Rayına oturuyor. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin efendim izniyle, yaratmasıyla ve dualarında vakti gelmesiyle. Dolayısıyla bizde hüsnü zannımız odur ki dualar kabuldür. Ama ne vardır? Bir vakti vardır, saati vardır. Dolayısıyla Rabbimizden niyazımız bir an önce duaların kabul eferini görmek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, yani oralara gitmek lazım. Hakikaten görmek lazım. Evet, yani biz tabii hac yapıyoruz, umre yapıyoruz. Bu bir dini vecibedir bizim için, Müslümanlar için. Ne vardır? Manevi bir karşılığı vardır. Zaten ayrıca seyahat de yapıyorsun. Resulullah buyurdu, seyahat yapın, sıhhat bulun. Seyahat edin, sıhhat bulun. Manevi olarak da zaten Allah'ın evi orada. Efendim ayetlere orada ev sahipliği yapmış olan yerler dolayısıyla buraları. Yani dini bir vecibe olmasa bile ya insan bir merak eder. Merak eder, görmek ister. Düşünsene, yani dünyanın akışını değiştiren, dünyanın tarihini değiştiren bir şahsiyet. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem orada doğmuş. Orada büyümüş. Cahiliye dönemini saadet asrına çevirmiş. Vahyi ev sahipliği yapmış olan yerler. Yani orada gençliği, efendim mücadelesi, kulluğu, peygamberliği, tebliğ, davet, bir sürü hadiseler cereyan etmiş hep orada.
Hani normal şartlarda insan merak eder yani. Bir de kainat yaratan Allah'ın evi orada. Merak etmez mi adam ya? He? Ya bir dizide bir yer çıkıyor da, bir tepe çıkıyor, bir bilmem ne çıkıyor, bir sahil kasabası, millet oraya hücum ediyor. Aa, o işte dizide oynayan yer burasıymış falan diye millet oralara gidiyorlar, merak ediyorlar da. Ya Allah'ın evini merak etmiyor musun? Peygamber Efendimiz'in evini merak etmiyor musun? He? Cihatlarını, kulluğunu, mücadelesini, tebliğini, davetini, neler olmuş neler bitmiş. Yani şimdi gayrimüslimler, tabii sözüm ona şimdi giremiyor. Bazen bazı bakıyorsun Yahudiler orada efendim, bazı mekanlarda selfie çekerken resimleri var gerçi de. Biraz gevşeklik demek var. Ama oraya gayrimüslim giremiyor. Eğer onlara serbest olsa emin olun he, o gayrimüslimler o kadar çok gelirler ki ona bakarlar, buna bakarlar, yaprağı incelerler, binayı çekerler, bilmem ne yaparlar. Yani ben şunu demek istiyorum. Biz Müslümanlar olarak tabii dini vecibe olarak zaten gidiyoruz ama hani böyle bir vecibe olmasa bile bir fazileti, bir sevabı, bir ecri he, olmamış olsa bile yani insan merak eder ya. Oraları görmek ister. Evet yani Allah'ın evi orada, Beytullah projesini Cebrail aleyhisselam çizmiş. Peygamberler eliyle yapılmış. İbrahim ve İsmail aleyhisselam tarafından temeli yükseltilmiş. Son taşı Hacer-i Esved Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek eliyle koyulmasıyla o beyt artık kıymetinin zirvesine çıkmış. Böyle bir yer. Bak fihi ayatun beyinatun makam İbrahim. Orada apaçık he alametler, ayetler, mucizeler var. Makam İbrahim var. O makam İbrahim acayip bir şey. Bak makam İbrahim. He? Makam İbrahim bile başlı başına bir mucize değil mi yani? İbrahim aleyhisselam ibadet için orayı kendisine seçiyor ve orası ne oluyor? Binlerce yıl makamı İbrahim, İbrahim aleyhisselama has bir şekilde devam ediyor ve bugüne kadar geliyor. Mevla Kur'an-ı Kerim'de ne buyurdu? Estağfirullah. Vettehizû min makami İbrahim'e musallâ. Ya İbrahim'in makamını namazgah edinin diyor. Hani tavaf ediyorsun, he? Tavaftan sonra iki rekat namaz kılıyorsun, vacip. Nerede kılıyorsun? Makam-ı İbrahim'de. Yer varsa tabii millet için orada diye o kadar kalabalık gelmiş orada Makam-ı İbrahim'de namaz kılmaya çalışıyorsun. Ya mübarek engelliyorsun. Artık orası o kadar efendim metaf alanı genişledi. Ha, orada kılmak eftal ama müsait değilse ne yapacaksın? Kabe'nin herhangi bir yerinde efendim mescitte kılınabilir. Ama şu var yani İbrahim Aleyhisselam'daki durumu görüyor musun? Nasıl bir kul? Nasıl bir Allah'a dost olmuş ki he orada İbrahim Aleyhisselam'ın makamı var. Makam-ı İbrahim. İşte Kabe nasıl tevhidin sembolüyse Makam-ı İbrahim'de neyin sembolü? Allah'ın huzurunda el pençe divan durmanın sembolüdür o. Kıyama durmanın sembolüdür Makam-ı İbrahim. Mucize değil mi? Ya hep oradalar. Hepsinin tabii kıssaları var. Şimdi oralara girecek değiliz yani ama kısaca da bir bahsetmek istiyorum. Hani bir söz vardır bizde. Yediğin içtiğin senin olsun gördüklerini anlat diye. Dolayısıyla yediğimiz içtiğimiz bizim olsun. He, oradan biraz izlenimlerimizde ne yapalım bahsedelim için. Yani orada cennetin 8 kapısı orada. Öyle mübarek bir yer. Bak inna safa vel mervete min şa'airillah. Muhakkak ki Safa ve Merve Mevla'nın şairinden. Böyle bir yer. Allah'ın nişanelerinden. Evet. Ve men yu'azzim şairallah fe inna min takvel kulub. Her kim Allah'ın şairine tazim ederse kalplerin takvasındandır. Yani oradaki yerler hep İslam'ın şiarından, şairinden, cennetin kapılarından ve Kur'an'da hep beyan edilen meseleler. Ve men dehalehu kâne âmine. Her kim oraya girerse emin olarak girer. Emin olarak girer, rahmete gark olmuş olarak çıkar. Dolayısıyla İnşallah bizler de tertemiz bir şekilde dönmüşüzdür. Rabbim Celle Celaluhu herkese gitmek, o rahmetlere gark olmak, tertemiz olmak, tertemiz bembeyaz sayfayla dönmek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Orası hidayetin ve bereketin kaynağı olan bir yer. Estağfirullah. İnne evvele beyti vud'a linnâsi lellezî bibekke. Mübareken ve müdellil alemin. Muhakkak insanlar için kurulan, yani insanların ibadet etmesi için kurulan ilk beyt Mekke'deki ev. İşte o Kabe. 40 sene sonra başka bir hadis-i şerifte 40 sene kadar sonra da Mescid-i Aksa'nın yapıldığı rivayet ediliyor. Ama ilk yapılan nedir?
Kabe'dir. Ha, mübareken ve hüden lil alemin, hidayetin ve bereket, alemler için hidayetin ve bereketin kaynağıdır. Kabe olmasa bereket kalmayacak. Bereket kalkacak ya. Efendim, hidayet, bereket demek hep oradan. Dolayısıyla Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri oraya adeta böyle yağdırıyor. Mevla seçmiş. Seçmiş. Orayı seçmiş. Seçtiği yerde Mevla'nın ne oluyor? Kıymetli oluyor. Mevla mekan seçer, kıymetli olur. Mevla meleklerden seçer, kıymetli olur. Mevla insanlardan seçer, kıymetli olur. Yani Mevla neyi seçerse o kıymetli olur. Ve rabbuke yahluku ma yeşâ ve yahtar. Senin Rabbin dilediğini yaratır ve dilediğini seçer. Ve hakikaten bakıyoruz Mevla Teala ve Tekaddes Hazretlerinin yarattıklarından. Neyi yaratmışsa o yarattıklarından dört tanesini üstün kılmıştır diğerlerine nazaran. O dört tanesinden de birisini daha faziletli kılmış ve kendisine seçmiştir. Mesela bakıyoruz, işte nereden bahsediyoruz? Kabe'den bahsediyoruz. Yani Kabe nedir? Beytullah. Allah'ın evi midir? Evet. Peki burası nedir? Allah'ın evi midir? Evet, burası da Allah'ın evi. Yani bütün camiler Allah'ın evidir. Ama bu kadar cami vardır. Bütün İslam ülkelerini düşün. Hepsini toplasan binlerce cami. Ama en kıymetlisi dört tanesini Mevla diğerlerine üstün kılmıştır. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa, Mescid-i Tur-i Sina, bir rivayette Mescid-i Kuba. Çünkü onun hakkında da ne var? Ayet var. Lemescidün üssise ale takva min evveli yevmin, ilk günden takva üzere kurulan mescid diyor. Yani demek ki Mevla bu kadar mescitler içerisinde dört tanesine ayrı bir önem vermiştir. Üstün kılmıştır. O dört taneden de bir tanesini hepsine üstün kılmıştır. Onu da ne yapmıştır? Kendisine ismini izafe etmiştir ve Beytullah buyurulmuştur. Bak Allah'ın evi. Burası da Allah'ın evi ama bir ismi var. Orası da Allah'ın evi ama Fatih Camii ismi var. Selimiye Camii, Süleymaniye Camii misal yani. Ama Beytullah diyorsun. Orası Allah'ın evi. Dolayısıyla Allah seçti mi? Allah seçti mi kıymetli oluyor. Milyonlarca insan oraya sel gibi akıyor. Halbuki yani ilk zamanı düşün. Yani İbrahim Aleyhisselam, efendim Hacer annemiz de İsmail Aleyhisselam'ı oraya bıraktığı zaman orada ne diyor mesela? Bi gayri dizer'in inde beytikel muharrem. Yani ekinsiz bir vadi senin evinin yanında oraya bıraktım diyor. Yani o zaman öyle orada bina mı var? Orada efendim ağaç mı var? Orada çadır mı var? Orada tarla mı var? Arazi mi var? Çeşme mi var? Hiçbir şey yok. Ot yok, ocak yok. Kuş uçmaz, kervan geçmez dersin ya. Ekinsiz bir vadi. Böyle bir yer ama Mevla ne yapıyor? Burayı seçiyor. Çok enteresan. Hani düşün yani dünyanın en zengin adamını düşünün. Adamın her yerde, her bölgede efendim arsası vardır, binası vardır. Olmasa ne olacak? Parası var adam. Nereden ev alır mesela? Değil mi? Ya efendime söyleyeyim bir yalı alır, ya efendim dere kenarı, ya sahil kenarı falan. Şimdi böyle düşünürsün. Yani biraz cafcaflı bir yer olsun. Şimdi kainatın Rabbi olan Allah, 18 bin aleminin sahibi, bütün samanyolunu, uzayı, fezayı, her şeyleri yaratan Allah, bu kadar zengin Allah. Kendine bir ev seçiyor. Ev seçiyor. Nereden seçecek? Gidiyor öyle bir yerden seçiyor ki mesela, az önce dediğimiz gibi yani mantıksal olarak insan gözüyle baktığımız zaman kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer. Ya buraya kim gider ya dersin. Ama Allah seçti mi? Orayı seçti ya. Çok kıymetli oldu. Çok kıymetli olunca herkes ne yapıyor? Bak sel gibi akıyor. Herkes akıyor. Nasıl? Amerika'sından, Avustralya'sından siyahı, beyazı, kırmızısı, sarısı her türlü insanı orada görmek mümkün. Yani bir rukiye gidiyorsun. Sağındaki ayak simsiyah, solundaki ayak bembeyaz. Seninki nasılsa sen daha iyi biliyorsun. Envai çeşit adam var. Yani dolayısıyla böyle bir yer. Bizim de tabii şimdi bir gittik bu sefer acayip kalabalık. Hani önceden bir hac mevsimi kalabalık oluyordu. Şimdi hep hac gibi ya. Yani bu koronadan sonra herhalde millet de dedi ki ya dedi bu korona bir daha çıkarsa bir daha gidemeyiz mi dedi. Ne yaptı? Öyle şey gidemedik. O korona sürecinde. Küçücük bir virüs ile Allah Celle Celaluhu bütün insanları evlere hapsetti yani. Ya Paris'in, Teksas'ın bilmem efendime söyleyeyim dünyanın en büyük bizim vatan caddesi düşün yani. Öyle caddelerinin iğne atsan yere düşmeyecek kalabalıklar yok oldu bitti.
Ekonomiler çöktü ya devletlerin. İnsanlar efendim hayat mücadelesi vermeye başladı. Biraz da tabii işin şov tarafı, dümen tarafı da var. Yani çırpınarak ölenler, bilmem neler. Çin'de bilerek bunları da tabii gösterdiler. Ama neticede ne oldu? Yani bir küresel çetenin oyunudur değildir ayrı dava, ama yani burada bir takdir ilahi tabii ki var. Yani Mevla'dan habersiz yaprak oynamaz, evinden çıkamadın. Kabe ne oldu? Tavaf edemedik ama bir resim gördük, gözlerimiz doldu. Krallar giremedi, emirler giremedi, orada Kabe'yi temizleyen bir adam oturmuş namaz kılıyor tek başına. Ya o zaman hasret kaldı Kabe'ye, gidemedik. Kabe dendiği zaman burnumuzun direği efendim sızladı, gözlerimize yaşlar doldu. Herhalde millet onun acısını bir daha çekmemek için belki de dolu dolu dolu. Her tarafta da Türk var ha. Her yerde Türk var. Sultanahmet gibi. Yani Sultanahmet'te bile belki o kadar Türk yoktur. Turist daha çoktur yani. Anlıyor musun? Gitmek lazım dediğim gibi. Ve Mevla seçti. Orası çok kıymetli oldu. Ha şimdi zamanında işte siyer tarihinden de bakıyorsunuz. Efendim Ebrehe diye bir adam, Yemen valisi. Oradaki hürmeti kıskandı. Herkes gidiyor Kabe'ye. Efendim herif ne yaptı? Oradaki hürmeti, ilgiyi, alakayı Yemen'e kaydırmak istedi. Kendince işte hani mantıken böyle bir şey yapıyor. Lan bakıyor dört duvar, yani millet buraya niye geliyor? Ben öyle bir kilise yapayım ki. He? Öyle bir kilise yapayım, öyle bir bina yapayım ki insanlar yani merak etsin gelsin. Ve ne yaptı? Adam bir kilise yaptı. Öyle şatafatlı ki ama. Rengarenk mermerler yaptırdı. Altınla, gümüşle süslettirdi. Altından kapılar, kırmızı bir yakut koydurdu. Efendim, kokular, tütsüler. Yani insanın ilgisini çekecek, aklına ne gelirse her şeyi yaptı adam sırf millet gelsin diye. Ne oldu? Gelen olmuştur tabii. Ama sen Kabe'nin hürmetini kaydırabilir misin? Orayı sen seçtin. Kabe'yi seni de yaratan, kainatın Rabbi olan Allah seçti. Celle Celaluhu. Ve Rabbuka yahluku ma yeşâ ve yahtar. Senin Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Seçti. Seçti mi? Allah seçti mi? Kıymetli oldu. Bitti. Evet kıymetli kardeşlerim. Ne oldu sonra? Sonra Kabe yıkmaya geldi biliyorsunuz. Fil suresi bunu anlatıyor. Ebabil kuşlarıyla Mevla onların hepsini helak etti. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani Kabe'nin kıymeti duvarıyla vesaireyle alakalı değil. Oranın kıymeti manevi. Manevi bir cazibe var. He? Bütün peygamberler oraya ayak basmışlar, tavaf etmişler. Orada peygamberler yatıyor. Hacer-i Esved ile Makam-ı İbrahim arasında 70 peygamber yattığı rivayet edilir. Safa ile Merve arasında 70 bin peygamber yattığı rivayet edilir. Ve peygamberler son dönemlerinde tekzip edildikleri zaman, yalanlandıkları zaman, hicret etmek zorunda kaldıkları zaman ve efendim isyan edenlere bela geleceği zamanda ne yapıyorlar? İman eden kavimlerle birlikte oralara geliyorlar ve orada vefat eden, defnedilen pek çok peygamber var kıymetli kardeşlerim. Ama bir de şu da var tabii ki, yani Kabe'ye baktığınız zaman altın oran diye bir şey düşünün. He? Kabe'ye bir bakın şöyle. Resmine bile baksanız öyle bir oranı var ki, öyle bir boyutu var ki, öyle bir şekli, şemali, eni, hacmi var ki biraz kısa olsa o azamet kaybolacak. Biraz daha yukarı olsa o efendim gönlünü dolduran şey belki de yok olacak. Yani o azamet, o heybet, o maneviyat tam şekil, şemal, en boy tam oturmuş yani. Böyle seyrediyorsun. Otur orada altınoluğun karşısında. Şimdi biz ulan namaz kılarken nereye döneceğiz? Altınoluğun karşısına dönüyoruz. Orada oturuyorum, sandalyeye oturuyorum, tesbihimi çekiyorum, Kabe'ye bakıyorum. Bakana da sevap var. He? Bakana derken hükümetin bakanlarına değil, Kabe'ye bakana. Ama o bakan da bakarsa ayrı dava. Resulullah öyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Yunzilullahu azze ve celle ala hazel beyt külli yevmin ve leyletin işrine ve miyeti rahmetin. Bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allah-u Teala her gün ve her gece bu beytin üzerine 120 rahmet indiriyor. 120 rahmet. 120 deyince az gelmesin ha. Yıllar önce bir röportaj yapmıştık bir gazeteciyle. Hadis-i şerifi okuduk. O yazmış 120 bin rahmet yazmış. Herhalde 120 az geldi, anlıyorsun. Bin yaptı onu yani. Mübarek. Yani senin binin he? Resulullah'ın birinden çok değil ya. Öyle bir rahmet ki yani bir tane isabet etse dünya ahiret abad olursun yani. Ama burada bir ölçü veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir efendim taksimat yapacak.
120 rahmet. Ha, devam ediyor. Sittüne minhâ lit-taifîn, 60 tanesi tavaf edenlere. O 120 rahmetin 60'ı tavaf edenlere iniyor. Bak, namaz kılanlara demiyor. Tavaf edenlere. Ve erbaun eyl musallin, 40 tanesi de namaz kılanlara, ama bu nafile namaz kılanlara. Çünkü efendim farz namaz zaten herkese farz. Orada hep beraber kılınır ama Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dediğin gibi hemen adam kalkıyor, tavafa başlıyor yani. Orada tavaf, çünkü rahmet devamlı yağıyor. Devamlı, boş yok. Tavaf ediyorsun 60 rahmet. Namaz kılıyorsun 40 rahmet. Hoca efendi 20 rahmet kaldı. Evet. Ve anşrune linnazirin, 20'si de bakanlara, nazar edenlere, seyredenlere. Dedikodu gıybet yapanlara değil ama. He? Kabe orada, herif burada oturmuş orada dır dır dır vır vır vır. Türkiye'de şöyle oldu, hükümet böyle oldu falan, yer böyle oldu. Ya bunu zaten hep yapıyorsun kardeşim, burada Kabe'desin. Hiç konuşmasan, Kabe'yi seyretsen kazanacaksın ya. He? Ahmet'in Mehmet'in, Ayşe'nin Fatma'sının dedikodusunu sen Kabe'de mi yapıyorsun yani? Kabe'de çok kıymetli her şey ama günah da çok katmerli, haberin olsun yani. Böyle bir yer. Evet kıymetli kardeşler. Dolayısıyla elhamdülillah böyle bir güzellik yaşamak nasip oldu. Rabbim sizlere de nasip eylesin. Dedik ya, orada ibadetler, günahlar da katmerli, ibadetler de öyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Salatun fi mescidi, benim mescidimde bir namaz, efdalu min elfi salatin fi masivahu. Bir diğer mescitlerde efendim kılınan 1000 namazdan efdal. Orada kıldın 1000 namaz, burada kıldın 1000 namaz. Tabi cemaatle kılarsın, 27 derece o ayrı. Hani dedik ya, Mevla üstün kılmıştır mescitleri. Üçü hakkında zaten la tüşeddü rihalü la felâfetü mesacit, 3 mescitten başkasına palan bağlanmaz. Yani yolculuk yapılmaz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek o? Faziletinden dolayı 3 mescitten başkasına yolculuk yapılmaz. Yani Serimiye'de kılalım da daha çok sevap kazanalım. He? Fatih Camii'nde kılarsak daha çok sevap kazanırız. Hayır. Şurada kıldığında, Fatih'te kıldığında, Selimiye, Süleymaniye, Beyazıt, hangi cami olursa olsun sevabı aynı mıdır? Aynıdır. Ancak fark nedir? İmam farkı vardır. Takva imamın arkasında kılmak, bir peygamberin arkasında efendim kılmak gibidir, ayrı dava. Ama bu 3 mescitte kıldığın zaman, bak mescidi efendim Nebevi'de 1000 namaz, 1000 namaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İllel mescidel haram, ancak mescidi haram müstesna. Çünkü ve salatun fi mescidil haram, Mescid-i Haram'da bir namaz, efdalu min mi'eti elfi salatin fî mâ sifâhu, diğer mescitlerde kılınan 100.000 namazdan efdal. 100.000 namaz be. Şurada bir namaz kılacaksın, canın çıkıyor. 100.000'e kadar saysan ömründe saymamışsındır. 1, 2, 3, 4, 5, 1000. 1001, 2003, 2000. 100.000'e kadar sayıyorsun. Ama bir namaz kıldın, orada 100.000 namaz. Sevabı böyle. Böyle sevap kazanıyorsun. E şimdi burası için yani yolculuk yapılmaz mı? He? İşini gücünü bıraksan, gitsen, umreni yapsan, 2 rekat namaz kılsan, dönsen değer mi? Vallahi değer. Değer. E bir de bir sürü ibadetler yapıyorsun, bir tür ziyaretler yapıyorsun. E burada Eyüp Sultan Hazretleri, medar-ı iftarımız, başımızın tacı elhamdülillah, Cennetül Bakî'de, he? 10.000 küsur sahabi var. Resulullah orada, Ebu Bekir orada, Ömer orada, radıyallahu anhüm. Ya. Oradan efendim gelirken Bedir'e de uğradık mesela. Bedir şehitleri. He? Bedir şehitleri dediği zaman hep böyle gönlümüze bir hüzün ve bir aslan parçaları geliyor akla. İslam'ın ilk zaferi, şanlı zafer, küfrün kökünü, arkasını kesen zafer. Evet, elhamdülillah oraya da gittik, ziyaret ettik. Orada efendim savaş edilen yerleri gördük. Efendim Bedir Savaşı'nın şehit olanların kabrine gittik, orada dua ettik, genel bir dua ettik. Sonra efendim Melekler Tepesi'ne gittik, acayip bir yer. Sapsarı kum, sahilde bulamazsın öyle kumu. Diğer tepelere bakıyorsun, şöyle değil yani. Orası acayip bir yer. Hakikaten farklı, hakikaten meleklerin indiği bir yer. Evet, dolayısıyla hani Bedir zaferi, bak az önce de dedik gidip görmek lazım. İbadet efendim vecibe, dini bir vecibe olmasa bile insan merak eder ya. Niçin? Baksana tarihi olayların gerçekleştiği yerler. He? Çünkü Bedir Savaşı sıradan, sadece şöyle diyeyim, İslam tarihini ilgilendiren bir şey değil. Bütün dünya tarihini ilgilendiren bir hadisedir.
Niçin? Ya belki de yani Bedir Savaşı kazanılmasaydı belki de İslam Atlas Okyanusu'ndan Çin kapılarına kadar dayanamayacaktı. Düşünsene onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasını. He? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baktı, müşriklerin çokluğuna baktı. 1000 kişiler. Develeri çok, atları çok, en az 10 kat fazla. Müslümanlara bakıyor, 313 kişi. He? Onların azlığını gördü, çadırına girdi, semaya gözyaşı döktürecek şu duayı yaptı. Ey Allah'ım, bana dedi yaptığın vaadi yerine getir ya Rabbi. Bu müşrikler güruhu karşısında bizi hezimete uğratma ya Rabbi. Eğer bu bir avuç Müslüman, mücahit helak olursa artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmayacak. Orada İslam ordusu hezimete uğrasa, yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmayacak. Muhammed Mustafa orada, Ebu Bekir orada, Ömer orada, Osman Ali radıyallahu anh'ım, aşere-i mübeşşere hep oradalar. Ya İslam'ın ilk zaferi, şanlı zafer, şanlı Bedir. Öyle dualar ediyor. Öyle dizlerin üzerine kalktı, omuzlarından cübbesi düştü.

Yaşamışlar, onlar da yaşamışlar. Ama şanla, şerefle anlatıyorsun. Anlatırken haz duyuyorsun. Gittiğin zaman orada feyize gark oluyorsun. Acayip yerler. Yani asırlar geçmiş aradan. Kabirlerinde, o bulundukları yerde efendim gene bile feyze gark oluyorsun. Nasıl bir hayat sürmüşler ya. Evet kıymetli kardeşlerim. Ya, evet, evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Bekir radıyallahu anh öyle deyince çadırından çıktı. Baktı şöyle. Seyuhzemul cem'u ve yuvellûne dübur. Evet. Yakında o topluluk bozguna uğrayacak ve arkasını dönüp kaçacaklar. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki yani bu ayet Mekke'de nazil olduğu zaman bu bozguna uğrayıp arkasını dönüp kaçacak kim acaba dedim. Meğer diyor Mekke müşrikleriymiş, müşrik ordusuymuş diyor. İşte o esnada bir rüzgar çıkıyor. Bir rüzgar böyle. Cebrail aleyhisselam 1000 tane melekle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında. Bir rüzgarda. He? Mikail aleyhisselam 1000 melekle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in diğer yanında. Ve bir rüzgar daha. Üçüncü rüzgarda İsrafil aleyhisselam 1000 melekle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında. 3000 melek. İşte Mevla Kur'an-ı Kerim'de ne buyurdu? Ali İmran suresi 124. ayet-i kerime. Estağfirullah. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ. O vakit hatırla ki sen müminlere diyordun. Ne diyordun? اَلَا يَكْفِيَكُمْ اَيُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ. Rabbinizin size imdad etmesi kafi değil mi? Neyle? بِثَلَاثَةِ اَلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. Rabbinizin 3000 melek indirmesiyle, indirip size yardım etmesi size kafi gelmez mi? Evet. Melekler başlarına beyaz sarık takmışlar. Kıratlara binmişler. Arkalarında taylasan bırakmışlar. He, işte Cebelül Melaike o tepeye inmişler. Melekler Tepesi. Dolayısıyla acayip işler olmuş. Ayetlerin efendim ayetlere mazhar olan beldeler. Sanki oralarda efendim bak ayetler nazil oluyor. Velakat nasarakunullah bi bedri ve entum edille. Andolsun siz kuvvetsiz ve zayıf iken Allah size Bedir'de yardım ettiriyor. Evet, orada yardım etti. Ve çoğu yerde وَكَمْ مِنْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَثِيرَةً بِذْنِ اللّٰهِ. Nice az topluluklar çok efendim düşmanlarına, topluluklara Allah'ın izniyle ne yaptılar? Galip geldiler. Ya Rabbi, Bedir'de nasıl melekler ordularınla İslam ordusuna yardım ettiysen Gazze'deki Müslümanlara da yardım eyle. Mazlum coğrafyadaki Müslümanlara da yardım eyle. Nasıl şirkin kökünü Bedir'de kestiysen bugün de Siyonistin arkasını kes ya Rabbi. Allahümme amin. Evet. Ve tabi acayip hadiseler olmuş. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem yani evet orada 313 kişilik İslam ordusu 1000 kişilik müşrik ordusuna galip geliyor. Ama İslam ordusundaki atmosfere bakar mısın? Bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Bugün Allah'ın rızasını umarak sabır ve sebat edip arkasını dönmeden çarpışanlara cennet vaat ediyor. Allah muhakkak cennetine koyacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu vaadini duyunca sahabe-i kiramdan Hazreç kabilesinden Umeyr bin Humam radıyallahu anh hurmalar var elinde, hurma yiyor. Hemen Resulullah'ın bu sözünü duyuyor. Hurmaları atıyor. Öyle ya, savaş ederken sen biyonik adam mısın yani? İlla bir şey yiyeceksin. Onlar da bir fırsatını bulunca zaten öyle yiyecek falan, öyle bir kumanyalar şunlar bunlar yok. İşte birkaç hurma fırsat bulup yiyecek yani. Çünkü o günkü çarpışmalar oturduğun yerde Nescafe'ni içerek düğmeye basarak efendim Siyonistlerin yaptığı gibi değil ki. Adamlar gelip göğüs göğüse mücadele mi ediyor yani? Girmek giremiyor, girse çıkmak çıkamıyor yani. He? Dünyanın görmediği silahları, kimyasal silahları, bir sürü şeyler orada deniyorlar. Allah hepsini başlarına döndürsün ya. Sen Gazze'yi yakarsan, sen Gazze'yi yakanlara yardım edersen Allah sana öyle bir yangın çıkarır ki söndüremezsin. Bak cayır cayır yanıyor. Mazlumların evlerine, ocaklarına, ateş düşürenlerin ocaklarına Allah ateş düşürsün. Allahümme amin. Dolayısıyla hurmaları yerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu beyanını duyunca hemen hurmaları bırakıyor mübarek. Hemen kılıcı kapıyor, cihat meydanına koşuyor. Dediler ya mübarek, hurmaları yeseydin. He? Hemen ne acelem var? Ne diyor? Ben şimdi biraz daha amiyane.

Söyleyeyim. Oho diyor. Hurmayı ağzıma atacağım. Onu çiğneyeceğim. Onu yutacağım. O hurma mideme inesiye kadar ben cennetteki köşküme yerleşirim diyor. Şu imana bakar mısın? Topun namlusunda cenneti gören, kılıçların gölgesinde cenneti gören bir orduyu yenmek mümkün müdür yani? Aynı ruh bizim atalarımızda da var, ceddimizde de var. İşte o bu ruh oradan geliyor. 250 bin şehit verdik Çanakkale'de değil mi? He? Etinden kemiğinden kale kurdu, vatanını, mukaddesatını şu Necip millet öyle korudu. Bütün dünyayı toplamışlardı. Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela, hani tauna da züldür bu rezil istila dediği Akif'in. Gelmişler şu Necip milleti tarihin çöp tenekesine atmak için adeta gelenlere Çanakkale boğazını o şanlı ecdadımız mezar etmeyi bildi. Ama işte topun namlusunda cenneti görmek. He? İşte bak o damar nereden geliyor görüyor musun? Şimdi acaba şurada cennet var öl cennet dese belki çoğumuz şöyle diyeceğiz. Cennette kaçmıyor ki kardeşim ya. Nasıl olsa gideriz. Evet işte Bedir ehli. Bedir ehli. Dolayısıyla onlara efendim ölenlere zaten onlar ölü demeyin ayet inecek. Gazilere de he geçmiş gelecek bütün günahlarını Allah peşin peşin affetmiş yani. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani böyle bir mertebeye çıkmak, böyle bir makamı Mevla onlara nasip ediyor ama onlar da nasıl bir duygu içerisindeler yani. Şu kalplere bakar mısın? Ahirete odaklanmışlar. Ya bir de bize bak bugün, bir de bize bakalım yani. Hesaplar, kitaplar, gizli ajandalar. He? Allah derken bile içeriden içeriden menfaatini düşünmek vesaireler. Nasıl bir adam olduk, nasıl bir zamana geldik, nasıl bir fitne ortamına düştük yani. Ya, bu diziler, bu filmler, bu akıllı telefonlar, bu efendim keşfine mi düşüyor, ne yapıyor böyle? Bakıyor, bakıyor, bakıyor, bakıyor. Ya adama desen ki bak şuraya bir saat bak desen, adam derse kafayı mı yedin ya? Ama adam iki saat bakıyor ya, böyle bakıyor. He? Görüyorsun uçakta adam kafayı kaldırmadan. Hayret, Kur'an oku desen mi hiç? Bir tespit olan desen sor geliyor yani. Acayip bir zamana geldik arkadaşlar. Yani amelimizde pek öyle bir şu amelle var ya şu yaptığımız ibadetle taatle he bir iki asır önce olsak cehennem kapısından bile belki zor geçeceğiz yani. Ama öyle bir zamandayız ki safını netleştiren doğru safta yer alan akidesini düzgün tutan adam kurtarır biiznillahü teala. Ve Allah dostlarına da ne yapacak? Gönül verecek. Sevgi çünkü çok önemli. En kestirme yol cennete giden elmeru ma'men ahabbe kişi sevdiğiyle beraberdir. Onun için sevdiklerimize de dikkat edeceğiz. Efendi Hazretleri'ni buraya koyduk mu? O sultanı yerleştirdik mi? O sultanı buradan kimse indiremeyecek. O tahtı kimse sallayamayacak. Rabbim dostlarına olan sevgimizi ziyade eylesin. Efendi hastalarımızı yolunda daim eylesin. Şefaatlerine mazhar eylesin. Onları kıracak, dökecek. Ahirette onları yüzüne bakmaya engel olacak hiçbir işi, ameli yapmaktan ve o sözü söylemeye efendim Rabbim bizlere de fırsat vermesin. Ve onların yolunda cümlemizi daim eylesin. Amin. Evet sahabeye bakar mısın ya? Yani cihat meydanında cennetin kokusunu alan insanlar. Tabii dönerken konuşuyorlar kendi aralarında. Nasıl vurdum, nasıl öldürdüm, indirdim aşağı falan. Çünkü Ebu Cehil öldürmek kolay değil. Bir de zırhını giymiş. Aynı onun gibi birkaç tane zırhını giyen adam var. Gebertiyorsun. Ebu Cehil zannediyorsun değil. Ebu Cehil zannediyorsun değil. 70 kişi gebertildi müşriklerden, 24 tanesi de müşriklerin reislerinden. Tabii onu da arz edeyim. Yani Ebu Cehil'in öldürülmesiyle alakalı olarak ablayı Mesud yalan onu öldürdü. Ama ondan önce onunla alakalı sahabeden Muaz ve Muavid radıyallahu anhuma iki kardeş bunlar. Ebu Cehil'i arıyorlar. Ebu Cehil'i bulup Bedir'de ne yapacaklar onlar öldürmek istiyorlar. Abdurrahman İbn Avf radıyallahu anh anlatıyor. O iki kardeş geldiler bana dediler ki Ebu Cehil'i bize bir göster. Baktım gençler ne yapacaksınız onu? Ya dediler bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok eziyet etmiş.
Bak, Ebu Cehil'i tanımıyorlar bile. Görmemişler bile. Önünden geçse bu Ebu Cehil bilmiyorlar. Ama buna rağmen bakın şimdi imanın öfkesine bakın. İmani bir durum var burada. Hani efdalül amal elhubbu fillah vel buğdu fillah. Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek, Allah için buğz etmek ya. He? Ne diyor? Şunu bize bir göster ya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok zulmetmiş. Secdedeyken mübarek başına deve işkembesi atmış bunlar. Zulmetmişler. Onun için çok öfkemiz var, çok gadabımız var. Ya. Evet kıymetli kardeşlerim, Allah'ın düşmanlarına olan öfke Allah katında çok kıymetli. Allah'ın dostlarına olan sevgi Allah katında çok kıymetli. Hiçbir şeyin yoksa, rahmetli Resul hocamız bir kere demişti ki, bu Ebu Cehil'den nefret ediyorum dedi. Hocam ben de diyorum öyle. Ben onun gibi diyeni de görmedim. He? Ebu Cehil'den nefret ediyorum. Öyle bir söylüyor ki ciğerinden söylüyor. Gerçekten nefret ediyor. Şimdi niye anlatıyorum biliyor musun? Sen de nefret et. Ebu Cehil'e sen de buğz et. Ebu Cehil ve onun düşüncesinde efendim olan kim varsa elbette sevmiyoruz. Çünkü Ebu Cehil Muhammed Mustafa'ya düşman. Çünkü Ebu Cehil İslam'a düşman, Kur'an'a düşman, müminlere, Müslümanlara düşman. Ne büyük bir amel. Evet. Allah'ın düşmanlarına buğz etmek. Siyonistleri niye sevmiyorsun sen? He? Siyonistleri seven var mı? Buğz eden var mı? Çok elhamdülillah. Halbuki senin evini mi bombalamış? Camına taş mı atmış? Ama ne diyorsun? Bunlar İslam düşmanı. Bunlar mazlum düşmanı. Bunlar çocuk demeden, bebek demeden, masum demeden, cami demeden, kilise demeden, hastane demeden, ev demeden katlettiler, bombaladılar, yok ettiler Gazze'yi, hayalet şehir haline getirdiler. Bak Allah için sevmiyorsun. Ama birileri hala onlara güzellemeler yapabiliyor, övgüler yapabiliyor. Ona niye kızıyorsun? Kızma. Herkes safını belli ediyor. Herkesin gönlünde ne varsa, iman varsa o ortaya çıkıyor, küfür varsa ortaya çıkacak. Herkes kimi seviyorsa, Allah özgür bırakmış sev kardeşim ama kişi sevdiğiyle beraber sonra kalkıp da ben de namaza geliyordum da ben niye cehennem kapısındayım deme. Sen camideydin ama cemaate geliyordun ama gönlün Vatikan tarafındaydı. Kabe'ye dönmüyordu ki. Fırıldak gibi her tarafa dönüyorsun. Bedenini döndürüyorsun Kabe'ye de kalbini döndüremiyorsun kardeşim. He? Müslümanlarla problemin var. İslam'la problemin varsa sen nasıl olacak da efendim cennetin kapısında nasıl olacaksın? Sevmiyorsun çünkü. Onun için kimi seviyorsun dikkat edeceksin. Kimden nefret ediyorsun dikkat edeceksin. Ya Abdurrahman İbn Avf radıyallahu anh diyor ki ben de diyor şimdi şaşırdım bunlara. Dedim evladım siz Ebu Cehil'i bilmiyorsunuz. Tam kaşar gavur bu yani öyle. Sizin halledeceğiniz adam değil ama. Bir de baktım Ebu Cehil dedi bu. Hemen gittiler ayağına şurasına burasına saldırdılar. E tabi hemen etrafı doluyor onu da. Neyse bir zaman sonra hani Abdullah İbn Mesud radıyallahu anh'a bir müjde vardı. Kur'an-ı Kerim hiç Kabe'de aşikare okunmamıştı. He? Dolayısıyla kim okuyacak? Abdullah İbn Mesud radıyallahu anh kalk ben okuyacağım dedi. Kabe'de okuyacak, Mekke'de. İşkence var, zulüm var, sıkıntılar var. Ebu Cehil'ler, Asbin ve Ayn'ler, Umeyye bin Halef'ler Kabe'de. Sen orada Kur'an okuyacaksın öyle mi? Hem de Abdullah İbn Mesud radıyallahu anh kim? Sahabenin bedensel olarak en cılızı. Otururken o ayakta dursa sanki aynı boyda. He? Onun ayakları milletin kolluk gibi ince. Hatta bir keresinde hurma ağacına çıkınca bacakları biraz gözükmüş ince. Sahabeden de tebessüm etmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Abdullah İbn Mesud radıyallahu anh ayaklarına mı gülüyorsunuz? Vallahi kıyamet günü onun ayakları Uhud'da hakim olacak yani. Ama nasıl bir yürek var görüyor musun? Kim okuyacak? Ben. Kibir için değil. Burada bir gözü karalık var İslam adına. Allah'ın kelamını Kabe'de okuyacak. Şöyle yaparlar böyle yaparlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Kıyamete kadar Kabe'de ilk Kur'an okuyan kim olacak? Çok önemli ya. Tabii ki bir bedeli olacak. Derler sen otur ya. Arkan yok, dayın yok. Seni koruyacak, sahip çıkacak kimse yok. Kim okuyacak? Tak! Akıllı düşünesiye kadar deli köprüyü geçiyor.
Gitti. Er-Rahmanu allemel Kur'an okumaya başladı. He? Febeyyâlâ rabbiküme tükelliban. Febeyyâlâ rabbiküme tükelliban. Yani Mevla nimetlerini sayıyor sayıyor. Hanginin Mevla'nın şimdi hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Dedikçe bu sefer Ebu Cehil kalktı. Bir tokat vurdu. Herifte de bir el var kürek gibi. Öyle bir kafir yani. Dolayısıyla Abdullah Mesud radıyallahu anh mübarek kulağı böyle yarıldı. Sonra geldi. Dediler mübarek biz sana demedik mi? Dedi ki bir daha söyleyin gene gideyim vallahi hiç umurumda değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu? Bir kulağa bir kelle. He? Ebu Cehil kulağını harap etti ya. Allah kellesini ne yapacak? Allah'ın Mesud radıyallahu anh'a nasip edecek. İşte savaş meydanında Bedir'de ne yapıyor? Şimdi Ebu Cehil'i arıyor. Böyle lan biri gibi uzanmış adam Ebu Cehil. Beli kırılmış, hareket edemiyor. Hareket edemiyor. Yani aklı başında fakat parmağını oynatacak mecali yok. Allah'ın Mesud radıyallahu anh gitti. Hatta kılıcını çekti böyle uzaktan da böyle dürtüyor anlıyor musun? Hani bir kendine gelir mi gelmez mi? Çünkü şey gibi adam yani kereste gibi uzanmış. Ha baktı ki yani aklı başında ama vücutta hareket etme kabiliyeti kalmamış. Kütük gibi getirdi ayağını koydu Ebu Cehil'in göğsüne. Ebu Cehil aşağıdan ne diyor? Deve çobanı çok sert bir yere çıkmışsın diyor. Sen dedi boş ver dedi Abdullah Mesud yalan. Dedi ki nasıl Allah bize yardım etti galip geldik. Ebu Cehil ne diyor biliyor musun? Benim anlamadığım bir şey var dedi. Boynumuza inen kılıçları görüyoruz ama vuranı görmüyoruz. Bu nedir? Az önce anlattık ya. He? Allah-u Teala melekler ordusuyla yardım etti. Dolayısıyla Abdullah Mesud radıyallahu anh bu sefer dedi ki işte Allah bize yardım etti melekler ordusuyla. Ebu Cehil dedi ki bak dedi şimdi rahatladım biliyor musun? He? Ben de bizi siz yendiniz zannediyordum. Meğer bizi melekler yenmiş dedi. Sonra diyor ki keserken de benim kılıcımla kes. Biraz da derinden kes Muhammed gerdan görsün diyor. Haşa ve kella. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Benim firavunum Musa'nın firavunundan daha şedid. Öyle mi? Evet. Musa aleyhisselam efendim firavunu, firavun kafiri geberirken ne yaptı? Hatta izâ edrakehul garak kâle dedi ki âmentü ennehu lâ ilâhe illellezî âmenetlî benû İsrail. Beni İsrail inandığı ilahtan başka ilah olmadığına ben de iman ettim dedi. Yani dolayısıyla Musa aleyhisselamın firavunu ölürken iman ediyor da he? Ancak efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem firavunu ne yapmadı iman etmedi. Evet kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla işte Bedir'de bu gibi hadiseler hep yaşanmış. Yani oraları gitmek görmek lazım. Dini bir vecibe elbette umredir, hacdır ama yani ayetlerin nazil olduğu yerler. Tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler. Sadece İslam tarihini değil, dünya tarihinin akışını değiştiren hadiseler. Bedir zaferi. Dedik ya, Bedir zaferi olmasaydı belki İslam Atlas Okyanusu'ndan Çin kapılarına, efendim surlarına dayanamayacaktı. Ha böyle olunca bütün dünyanın akışı, gidişatı artık değişti. Ondan sonra işte efendim Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlı 3 kıta 7 denizde İlahi Kelimetullah'ı dalgalandırmak nasip oldu. Rabbim Celle Celaluhu eski izzet ve devletimizi tekrar bizlere iade eylesin. Amin. Sahabe-i kiram tabii kendi aralarında konuşuyorlar. Hani nasıl attık, nasıl vurdum, nasıl öldürdüm. Mevla ne buyuruyor? Felem taktiluhum velakinnallaha katelahum. Onları siz öldürmediniz velakin Allah öldürdü. Ve mâ rameyte iz rameyte velakinnallaha rama. Attığın zaman sen atmadın lakin Allah attı. İşte ben attım. Evet sen attın ama nereye attın? Sen attın buraya. Mevla aldı kafirin alnına çaktı onu. Allah attı mı vurdurur. Seyit Çavuşlar 250 kiloluk top mermisini alıp yerleştiriyor. Kampanayı kapatıyor. Bismillahirrahmanirrahim ateşliyor. Top gidiyor. Tam bacadan isabet. Kim attı? Allah attı. Ben attım. Sen attın da nereye attın? He? Kaldır bakalım bir daha. Kaldıramaz. At bakalım bir daha. Tutturamaz. Ve mâ rameyte iz rameyte velâkinnallâhe rama. Attığın zaman sen attın ama sen atmadın. Şu demek sen attın nereye gitti? Ama Allah attı bacadan girdirdi. Ya Rabbi Gazze'deki kardeşlerimizin attıklarında sen at ya Rabbi. Attıklarını vurdur ya Rabbi. Hedeflerini tuttur ya Rabbi. Bedir'de nasıl melekler ordusuyla yardım ettiysen
Gazze'deki kardeşlerimize de, İslam coğrafyasında bütün efendim Müslüman kardeşlerimize de, bizlere de melekler ordusuyla bizleri teyit eyle. Amin. Evet kıymetli kardeşlerim, neden bahsediyorduk? Ve rabbuke yahluku ma yeşa ve yahtar. Senin Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. İşte ne yapmış? Yani mescitler, bütün mescitler Allah'ın evi. Ama Beytullah 4 tanesini seçmiş. 4 taneden de birisini seçmiş. He, o da Beytullah. Çünkü oraya ne yaptı? İsmini izafe etti ve kıymetli oldu. Allah seçti mi kıymetli oluyor. He, kuş uçmaz kervan geçmez yerde de yapsa, Mevla seçti mi, beğendi mi, bütün dünya oraya adeta akıyor. Ve Mevla yarattıklarından dedik ya, 4 tanesini diğerlerine karşı üstün kılıyor. Ve o 4 taneden de bir tanesini ne yapıyor? Diğerlerine üstün kılıyor. Mesela sahabe-i kiram, 114 bin sahabe var. Pek çok rivayetler var. Molla Camii'nin kenarında 114 bin sahabe geçiyordu veda hutbesinde. Dolayısıyla 114 bin sahabeden de 4 tanesini Mevla ne yapmış? Diğerlerine üstün kılmış. Ebu Bekir radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh, Osman radıyallahu anh, Ali radıyallahu anh. Ha, bu 4 taneden de bir tanesini ne yaptı? Diğerlerine üstün kıldı. O da kim? Ebu Bekir radıyallahu anh. Mevla Teala melekleri yaratıyor. O kadar çok melek var, sayısını Allah bilir. Sizin üzerinize de ve inna aleyküm le hafizine kiramen katibine ya'lemune ma tefalun. Çok keremli yazıcılar var. Hepinizde bir bodyguard var yani. Aynı zamanda da amellerimizi yazıyorlar. Ha, bunun dışında pek çok melekler var ama 4 tanesini Mevla ne yapmış? Diğerlerinden üstün kılmış, faziletli kılmış. Hangileri? Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam ve herkes biliyor, Azrail aleyhisselam. Onu şey de biliyor. Normal İslam cahili medya da biliyor. Anlıyor musun? He? Bu sene de Hac Kurban Bayramı'na denk geldi diyecek kadar cahil olan neredeyse diyecek ki cuma namazı cumaya denk geldi. Onlar bile ne diyor? Azrail yollardaydı bayramda diyebiliyor yani. Dolayısıyla işte bu 4 taneden de birini kıymetli kılıyor. Hangisi o? Ela uhbirukum bi efvalil melaiketi huve Cebrail. Evet. İyi dinleyin ki bilin ki uhbirukum, meleklerin en faziletlisini size haber veriyorum. O Cebrail'dir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de tabii şunu da arz edeyim. Vaktimiz biraz daha var. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri bir rivayet 124 bin peygamber göndermiştir. Bir rivayet 224 bin peygamber. Tabii sayısını, esas sayısını Allah bilir Celle Celaluhu. Bu peygamberlerden de 4 tanesini yine seçmiştir Mevla. Diğerlerinden üstün kılmıştır. Efendim, ulazım peygamberlerdir bunlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa aleyhisselam. Şimdi tabii bunları derken şunu da arz etmek istiyorum. Şimdi bugün bazı ilahiyatçılar, başlarında Prof. Doç titri olan bir takım efendim ilahiyatçılar ne diyorlar? Peygamberler arasında üstünlük yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme üstünlük izafe etmek Kur'an'a aykırıdır diyorlar. Hangi ayeti okuyorlar? La nüferriku beyne ahadim min rusuli. Yani onun peygamberler arasında ayrım yapmayız. Ayetini ne yapıyorlar? Bir de Kur'an bize yeter diyen adamlar. Kur'an onlara yetiyor. Bak aslında dertlerine bakın şimdi göreceksiniz. Şimdi burada tabii şu anekdotu da aktarmak istiyorum. Süleyman Çelebi merhum. Vesiletün Necat isimli bir mevlid. Efendim Şerif kitabı var. Çok meşhur olmuş. Yaşadığı dönemde Ulu Cami'de bir cuma kürsüde birisi vaaz ediyor. Artık Mısır'dan mı gelmiş bir alim neyse. Yani o zamanlarda da bozuk adamlar var. Kürsüde işte aynı bu ayeti ele alıyor. La nüferriku beyne ehadim min rusulü. Yani her yatsı namazından sonra hocalar okuyor ya. He? İşte o Amener Resulü de geçiyor yani. La nüferriku beyne ehadim min rusulü. İşte bu ayeti alıyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle diğer peygamberler arasında makam farkı yoktur. Çünkü biz onların arasını ayırmayız buyuruluyor diyor. Bu tabii çok ağırına gidiyor ve bu olaydan sonra o Mevlid-i Şerif kitabını yazdı, rivayet edilir. Şimdi bugüne gelelim. Bu ayeti okuyup Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi diğer peygamberlerden üstün tutmak Kur'an'a aykırıdır diyenlere söylüyoruz. Şimdi buradaki... Buraya bakın, buraya. Konuşana bakın. Anladınız mı? Uçak düşse bana bakacaksınız. Sohbet ediyoruz. Buradaki ayırım yapmayız ifadesi, risalet
efendim yönüyle, risalet yönüyledir, fazilet yönüyle değildir. Ne demek? İman bakımından, yani biz inanmak bakımından hiçbir peygamberin arasına ayırmayız. Zaten yani ayetlere baktığımız zaman siyakından sibakından meseleyi anlayacağız. Bak ne buyuruldu? اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Bak küllün hepsi اَمَنَ iman etti. Billahi Allah'a ve melaiketi meleklerine ve kütübü ve rusulü kitaplarına ve rasullerine iman ettiler. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُولِ Ve biz onun peygamberler arasına ayırmayız dediler. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَانَا İşittik ve itaat ettik dediler. İlâ ahirilâye. Anlaşıldı mı? Yani iman bakımından biz peygamberler arasını ayırt etmeyiz. Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi. İsa Aleyhisselam'a inanırız, Muhammed Mustafa'ya inanmayız. Demeyiz biz öyle, haşa. Biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inanıyoruz. İsa Aleyhisselam'a da inanıyoruz. Musa Aleyhisselam'a da, Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlerin hepsine ne yaptık? İman ettik. Arasını asla ayırmayız. Yani bu ne yöndenmiş? İman etmek yönünden. Peki fazilet yönünden fark var mı? Yine Kur'an-ı Kerim kendi Mevla buyuruyor. Estağfirullah. Tilke rusulü feddalna ba'dahum ala ba'd. O resullerin bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. E Allah öyle buyuruyor. Minhum men kellemallahu ve rafa'a ba'dahum derecat. Allah Teala işlerinden bir kısmıyla konuşmuş, bir kısmını da derecelerle yükseltmiştir. Ayet devam ediyor. Ve başka ayet. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّب۪ي۪ينَ عَلَى بَعْضٍ Andolsun nebilerden bazısını bazısına üstün kıldık. Ya Allah buyuruyor. Kur'an sana yetiyor da buralara niye bakmıyorsun ya? He? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle bunların derdi var. Bunların problemi var. Salavat getiriyorsun, adam yağcılık diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin faziletini anlatıyorsun, adam diyor karizma katma yarışına giriyorlar diyor. Yani Resulullah ile problemi olanın Allah ile problemi olmaz mı? Kur'an'la problemi olmaz mı Allah aşkına? Allah ayet işte. Mevla Celle Celaluhu aradaki farkı ne yapıyor demek ki? Ha, faziletini beyan ediyor. İşte peygamberler arasında da dört tanesini seçmiştir. Dört taneden de birisini Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem seçmiş. Ve o nedir? Habibullah, Allah'ın Habibidir. Tabi sahabe sormuştur. Yani İbrahim Halilullah, Musa Kelimullah, İsa Ruhullah. Habibullah ile aradaki fark nedir? Onu da inşallah başka bir zaman anlatırız. Çünkü vaktimiz de doluyor. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizi muvaffak eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.
3: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Şehrin stresinden uzaklaşın. Tarihle iç içe unutulmaz bir termal tatil sizi bekliyor. Afyon Kalesi, Afyon Ulu Cami, Taş Medresesi, Bedesten Çarşısı, Tarihi Taşhan Çarşısı, Mısri Cami, Ayazini Köyü. İki gece termal otelde konaklama, termal kullanımı, sabah kahvaltısı, öğle çorbası, akşam yemeği. Afyon'un şifalı termal sularını ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçin. 0543 224 0108 0543 224 0108.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
0: Burası Radyo.

Bazen insan öyle bir yere gelir ki artık ne konuşacak gücü kalır ne de bir şey yapacak hali. Dualar sessizleşir, planlar dağılır, umut dediğin şey bir duman gibi elinden kayar gider. İşte tam o anda bir ses içinden şöyle der: "Bırak, her şeyi Allah'a bırak." Ama nasıl? Zor değil mi? Kalbinde fırtına koparken, aklında binlerce soru varken bırakmak nasıl olur? İşte tam burada İbn Arabi'nin sözü gelir, kalbine dokunur. Tevfiz, tevekkülden daha yüksektir. Çünkü tevekkül eden hala bir şey bekler. Ama tevfiz eden sadece teslim olur. Bak şimdi dikkat et. Hayatta öyle anlar vardır ki senin yapabileceğin hiçbir şey kalmaz. Ve o an aslında Allah'ın seni kendine bırakma dersidir. Bir kaybın olur, bir kapı kapanır, biri gider. Sen sanırsın ki bu bir son. Ama İbn Arabi der ki, her kaybedişte Allah seni bir adım daha kendine yaklaştırır. İbn Arabi'ye göre tevfiz, yani her şeyi Allah'a bırakmanın gerçek anlamını konuşacağız. Ama öyle kuru bir anlatım değil bu. Öyle bir sır var ki, sonuna kadar dinlediğinde hayatındaki sıkıntılara bakışın tamamen değişecek. Bırakmak aslında kaybetmek değil, Allah'ın ellerine düşmekmiş. İbn Arabi der ki, insan tevekkül ederken hala kalbinde bir pay arar. Ama tevfiz eden payını da hakkını da Allah'a bırakır. Bak şimdi, tevekkül dediğimiz şey genelde şöyle sanılır: ben elimden geleni yaparım, gerisini Allah'a bırakırım. Ama İbn Arabi buna hafifçe gülümserdi. Çünkü derdi ki, sen hala elimden geleni yaptım diyorsun. Hala bir güç

durmadan oraya savuruyor. Sen direksiyona tutunmuşsun, ben kontrol ediyorum diyorsun ama gemi zaten Allah'ın elinde. O zaman direksiyonu bırakmak, batmak değil. Asıl kurtuluşun ta kendisi. İbn Arabi'nin dediği gibi, tevfiz Allah'ın kaderine rızadan da ötedir. Çünkü rıza kalbin susmasıdır. Ama tevfiz kalbin Allah'la konuşmasıdır. Birçok insan tevekkül eder ama içten içe hala korkar. Ya olmazsa der, ya kader bana karşıysa der. Ama tevfiz makamına ulaşan kişi artık bu cümleyi kurmaz. Çünkü bilir ki Allah ona karşı olamaz. O sadece seni kendi elinden kurtarır. İşte bu yüzden İbn Arabi'ye göre tevfiz eden kişi artık dua ederken bile farklı hisseder. Onun duası, Allah'ım bana şunu ver değildir. Allah'ım beni senin dilediğine razı kıl olur. Ve işte o an kalpte büyük bir teslimiyet doğar. O teslimiyet seni her türlü korkudan kurtarır. Çünkü artık hiçbir şeyin senden gitmesi seni üzmez. Sen zaten kendini bırakmışsındır. İbn Arabi der ki, sen kendini bırakmadan Allah'a bıraktığını sanırsan hala perdedesin. Şimdi düşün. Gündelik hayatı hayatında kaç kere ben hallederim dedin? Kaç kere bir plan kurdun? Her şeyin senin elinde olduğunu sandın. Ama sonra o plan sanki rüzgarın önündeki bir yaprak gibi dağılıp gitti değil mi? İşte o an aslında Allah sana bir şey söylüyordu. Bırak. Çünkü sen değil, ben yaparım. İbn Arabi'ye göre tevfiz insanın en büyük teslimiyetidir ama aynı zamanda en büyük özgürlüğüdür. Çünkü insan ne kadar çok kontrol etmeye çalışırsa o kadar çok zincirlenir. Ama bıraktığında içi birden ferahlar. Artık her şey olması gerektiği gibi olmaya başlar. Mesela birini çok seversin ama o sevgiden korkarsın, ya kaybedersem diye. İşte tevfiz o anda der ki, senin olmayanı tutamazsın. Çünkü zaten hiçbir şey senin değil. Ve o an içindeki o gerginlik, o sıkışmışlık çözülür. Sanki kalbinden bir düğüm çözülür. Ve sen sadece şunu söylersin. Ne olursa ondan gelir. Bazen de hayat seni hiç beklemediğin bir yola sokar. Bir hastalık, bir kayıp, bir sınav. İşte o zaman çoğu insan neden ben der. Ama tevfiz sahibi insan İbn Arabi'nin şu sözünü hatırlar. Allah'ın yaptığı her şeyde seni sana göstermek için bir işaret vardır. Yani o olay seni cezalandırmak için değil, seni senden kurtarmak içindir. Tevfiz insanı öyle bir noktaya getirir ki artık korku bile anlamını yitirir. Çünkü korkunun kaynağı kontrol edememektir. Ama sen zaten kontrolü bırakmışsın. O zaman neden korkasın ki? İbn Arabi'nin ifadesiyle, tevfiz edenin kalbi fırtınanın ortasında bile huzurludur. Çünkü gemisini Allah sürer. Bu hali yaşayan bir insan artık dua ederken bile farklıdır. Allah'ım şunu ver demez, Allah'ım beni senin isteğine razı kıl der. Ve o dua karşılık beklemeden yapılan tek duadır. Çünkü o bilir ki karşılık zaten verilmiştir. Sadece zamanı geldiğinde açığa çıkacaktır. İşte tevfizin sırrı da burada gizlidir. Sen hiçbir şey istemezsin ama her şey sana gelir. Çünkü sen artık sahip olmayı değil, olmayı seçmişsindir. Ve bu hal Allah'a en yakın hallerden biridir. İbn Arabi der ki, teslim olan yalnız kalmaz. Çünkü teslimiyet Allah'ın yanında olmaktır. Bazen insan hayatında bir şeyleri kaybedince sarsılır. Bir işi, bir dostu, hatta bir duyguyu ve hemen içinden bir

ses yükselir. Ben artık ne yapacağım? Ama tevfiz ehli o an derin bir nefes alır ve şunu söyler. Ben değil, o bilir. İşte o an değişimin başladığı andır. Çünkü artık kalbinle direnmek yerine kalbinle güvenmeyi öğreniyorsun. Dışarıdan bakınca hiçbir şey değişmemiş gibi görünür. Ama içeride bir mucize olmuştur. Artık dünya senin sırtında bir yük değildir. Sen dünyanın içinde bir misafirsindir. İbn Arabi, tevfizi sadece sabırla karıştırmamamız gerektiğini söyler. Sabır, bazen içten içe beklemektir. Belki bir gün düzelir diye umut etmektir. Ama tevfiz, o bambaşka bir şeydir. O, sonucu düşünmeden, Rabbim ne yaparsa doğrudur diyebilme halidir. Ve bu hal, insana öyle bir huzur verir ki, başına gelen her şey bile rahmete dönüşür. Bir örnekle düşün. Bir çiftçi toprağı eker ama yağmuru o yağdırmaz. Ne kadar uğraşsa da tohumun yeşermesi onun elinde değildir. Ama o yine de eker. Çünkü bilir ki o tohumun sahibini o koymuştur toprağa. İşte tevfiz de budur. Sen üzerine düşeni yaparsın ama sonucu Allah'a bırakırsın. Ve işte o zaman Allah senin emeğini berekete çevirir. İbn Arabi'ye göre tevfiz eden bir insanın yüzünde eman vardır. Yani bir tür görünmez huzur. O insanın yüzüne baktığında sanki bir deniz görürsün. Dalgalar gelir ama o hep sakindir. Çünkü kalbinde fırtına olsa bile bilir ki o fırtınayı estiren de susturan da odur. Tevfiz sahibi insan artık başkalarını da yargılamaz. Çünkü bilir ki herkes kendi sınavını yaşıyor. Birini hatasında gördüğünde hemen hüküm vermez, belki Allah onunla beni imtihan ediyor der. Ve işte o zaman kalbinde bir kapı açılır. O kapıdan rahmet girer. İbn Arabi'nin sözleriyle, teslim olan sadece Allah'a değil onun kaderine de teslim olur. Çünkü kader Allah'ın gizli rahmetidir. Böyle bir teslimiyet insana sadece huzur vermez, onu hayatta en güçlü hale getirir. Çünkü artık hiçbir şey onu sarsamaz. İnsanların sözü, dünyanın değişimi, zamanın acımasızlığı hiçbir şey. Çünkü o artık bir tevekkül haliyle değil, bir tevfiz sırrıyla yaşar. İbn Arabi der ki, tevfiz, kulun iradesini Allah'ın iradesine iade etmesidir. Yani aslında sen bir şeyi bıraktığında onu kaybetmiyorsun. Sadece asıl sahibine geri veriyorsun. Ve işte o an kalp hafifler. Bir düşün, senin olmayan bir şeyi sürekli taşımaya çalışıyorsun. Kontrol etmeye, yönlendirmeye, düzeltmeye. Ama o yük zaten senin değil. Tevfiz eden insan bunu fark eder. Ve der ki, benim işim taşımak değil, şahit olmaktır. İşte o zaman kalpte bir sükun doğar. İbn Arabi'ye göre bu sükun sadece sessizlik değil, bir çeşit ilahi denge halidir. Yani kalp artık dışarıdaki gürültüyle sarsılmaz. Kötü bir haber, bir kayıp, bir değişim, hepsi gelir ama kalp aynı yerde kalır. Çünkü bilir ki her şey Allah'ın elindedir. Ve burada çok ince bir sır var. Tevfiz, sadece bir sabır hali değil, bir şahitlik halidir. Sen sabredersen bekliyorsun, ama şahit olursan görüyorsun. Allah'ın işleyişini, kaderin zarafetini, olayların ardındaki hikmeti. Bu görme hali, kalbi ilim ile değil, marifet ile doldurur. Çünkü marifet, bilmek değil hissetmektir. İbn Arabi şöyle der, bilgi aklın işidir, marifet kalbin. Allah'ı bilen değil, hisseden yaklaşır. Ve tevfiz ehli insan, artık Allah'ı hisseder. Rüzgar estiğinde, bir yaprak düştüğünde, bir kapı kapandığında bile der ki,
Bunda da bir işaret var. Böyle biri için dünya artık karmaşık değildir. Çünkü her olay bir mektuptur. Bir başarısızlık aslında bir uyarıdır. Bir gecikme aslında bir korunmadır. Bir kayıp belki de bir lütuftur. Ve kalbiyle okuyan biri bunların hepsini bir dil gibi anlar. İbn Arabi'ye göre bu hali yaşayan insan artık dua ederken bile farklıdır. Eskiden sadece "Allah'ım bunu bana ver" derdi. Şimdi "Allah'ım senin dilediğin benim için en hayırlısıdır" der. Yani istemek yerine teslim olur. Ve o zaman dua bir alışveriş değil bir buluşma olur. Tevhis halindeki insanın yüzü değişir. Gözlerinde telaş yerine huzur vardır. Sesinde şikayet değil teslimiyet vardır. Çünkü artık "neden ben" demez. "Benimle neyi öğretmek istiyorsun ya Rabbi" der. İşte o zaman hayat bir ders, kalp bir kitap ve Allah o kitabın her satırında görünür hale gelir. İbn Arabi'nin bu sözünü hatırla. Kalbini Allah'a bırakan Allah'ı kalbinde bulur. Bu tevfizin özüdür. Yani sen Allah'a bıraktığında aslında onu içeri davet ediyorsun. Ve o geldiğinde korku, endişe, kıskançlık, hırs hepsi yavaş yavaş çekilir gider. Çünkü kalpte bir tek o varsa diğerleri barınamaz. İbn-i Arabi der ki, "Teslim olan kurtulur, tevfiz eden bulur." Bu cümlede çok büyük bir sır gizlidir. Teslim olmak kaderine razı olmaktır. Ama tevfiz kaderini Allah'a geri vermektir. Yani birincisi kabullenmektir. İkincisi güvenmektir. Düşünsene. Bir çocuk babasının elini tutar, karanlık bir yolda yürürken nereye gittiğini bilmez. Ama korkmaz. Çünkü bilir ki elindeki o el onu doğru yere götürecektir. İşte İbn-i Arabi'ye göre tevhis hali tam olarak budur. Allah'ın iradesine güvenmektir. Görmediğinde bile inanmak, anlamadığında bile sevmek. Kalbin bu noktaya geldiğinde artık duaların bile değişir. Eskiden "Allah'ım bana bunu ver" derdin. Şimdi "Allah'ım hakkımda ne hayırlıysa onu kolaylaştır" diyorsun. Çünkü biliyorsun ki ondan gelen hiçbir şey kayıp değildir. Her şeyin içinde bir hikmet, her gecikmenin ardında bir hazırlık vardır. İbn Arabi şöyle der. Bir şey sana geç geliyorsa o şey değil, sen hazır değilsindir. Bu söz tevfizin kalbidir. Sabırsızlık yerine güven, korku yerine teslimiyet, şikayet yerine şükür. Artık kalp Allah'a yaslanır. Ve o zaman hayatın ağırlığı azalmaz. Sen güçlenirsin. Gerçek tevfiz, Allah'a bırakmak değil, Allah'la yürümektir. O seninle konuşur. Bazen bir sessizlikte, bazen bir kayıpta, bazen bir tebessümde. Sen onu duymayı öğrenirsin. Çünkü tevfiz eden insan artık Allah'ı dışarıda aramaz, onun içinden konuştuğunu hisseder. Ve işte o an kalpte bir mucize doğar. Huzur. Sessiz ama sarsılmaz bir huzur. Artık fırtınalar bile seni korkutmaz. Çünkü bilirsin, rüzgar bile onun emrindedir. Bu noktada insan anlar ki kaygı aslında kontrol arzusudur. Ve kontrolü bıraktığında huzur zaten seni bulur. İbn Arabi bunu ilahi teslimiyetin zirvesi olarak anlatır. Der ki, kul Allah'a bıraktığında Allah da kuluna bırakır. Yani sen güvenince Allah seni yalnız bırakmaz. Senin için yollar açılır, kapılar görünmezken görünür olur. Ve hayatın en karanlık anında bile içinden bir ışık yanar. İşte bu yüzden
tevhiz bir pasiflik değil, bir bilinç halidir. Hiçbir şey yapmadan oturmak değil, her şeyi yaparken sonucu Allah'a bırakmaktır. Bu, hareket içindeki teslimiyettir. Çünkü Allah'a güvenen korkmadan yürür. Ve o yürüyüş aslında kulluğun en güzel şeklidir. Son olarak İbn-i Arabi şöyle der: Allah'a bırakan sonunda Allah'ta kalır. Bu tüm hikmetin özü, tüm tevfizin sırrıdır. Kalbini Allah'a bıraktığında artık hiçbir şey seni sahiplenemez. Ne dünya, ne insanlar, ne endişeler. Çünkü senin sahibin zaten bellidir. Ve şimdi dostum, eğer bu sözler kalbine dokunduysa, bil ki bu sadece bir başlangıçtı. İbn Arabi'nin dua ve kader üzerine anlattığı o derin sırrı konuşacağız. Çünkü bu yolculuk tam burada bitmiyor. Kalbini Allah'a bırak ve bırak o seni yönlendirsin.

Hiç düşündün mü kıymetli kardeşim? Kalbinin o en derin köşesinin neden bazen bir türlü tatmin olmadığını, her şey görünürde yolundayken dahi ruhuna çöken o anlamsız sıkıntının, bedenini sarmalayan o isimsiz yorgunluğun sırrını hiç merak ettin mi? Gönül hekimi Gazali bu hali ne de güzel aydınlatır. İnsanın ruhu bazen konuşmaz, yalnızca daralır. Zira kalp kendisini en iyi bileni, asıl sahibini hatırdan çıkarmıştır. Ruhundaki o daralma aslında bir ceza değil, Rabbinden sana gelen şefkatli ve sessiz bir çağrıdır. Bu sohbetimizde ruhumuzun neden darlandığının hikmetini Gazali'nin bilge rehberliğinde birlikte keşfedeceğiz. O büyük alim, asırlar öncesinden kalbin en gizli dehlizlerine inmiş, günümüzün tükenmişlik dediği, o derin yorgunluğun manevi kökenlerini tek tek gözler önüne sermiştir. Onun öğretisine göre bu hal bir kayıp değil, ona dönüş için aralanan bir rahmet kapısıdır. Çünkü daralan bir kalp, aslında çok daha büyük bir genişlemeye hazırlanıyordur. Bu içsel yolculukta, Allah'tan ayrı düşmenin gönülde açtığı o ince sızıdan, nefsin bitmek bilmeyen fısıltılarına dek, ruhumuzu örten perdeleri bir bir aralayacağız. Göreceksin ki her adım, ruhunun neden yorgun düştüğünü değil, o yorgunluğun sana fısıldadığı ilahi mesajı anlamanı sağlayacak. Ve sohbetimizin sonunda, belki de tüm bu içsel dalgalanmaların bir kahır değil, seni ona çağıran latif bir davet olduğunu tüm benliğinle hissedeceksin. Çünkü Gazali der ki, ruhun huzuru sebeplerin elinde değil, kalbin yöneldiği kudrettedir. Hazırsan kıymetli kardeşim, şimdi kalbimizin derinliklerine doğru o kutlu yolculuğa çıkıyoruz. Kıymetli kardeşim, gönül hekimi Gazali fısıldar ki, kalp yalnızca Allah'ı andığında sükunete erer. Ondan gafil kaldığı anda ise kasvetli bir gölgeye sarınır. Çünkü her birimizin mayası ilahi bir nur ile yoğrulmuştur. İçimizdeki o nurun ışığı zayıflamaya başladığında kalp de yavaş yavaş kararır ve ruh kendi içine çekilerek daralmaya başlar. İşte ruhundaki o daralma aslında içindeki o tarifsiz boşluğun fısıltısıdır. Bu boşluğu ne bu dünyanın geçici telaşları ne de en parlak başarılar teskin edebilir. Çünkü orası yalnızca ona ait olan, onunla anlam bulan mukaddes bir makamdır. Kalbin o en derinindeki sessizlik ancak Rabbini unuttuğunda bir çığlık gibi yankılanır. Gazali kalpteki bu huzursuzluğu ruhun rotasından saptığını fısıldayan şefkatli bir pusula olarak görür. Ne vakit ki ibadetler birer yük gibi omuzlarına bindiğinde, ne vakit ki dudaklarından dökülen dualar gönlüne bir serinlik vermiyorsa, işte o an kalp asıl kaynağından uzaklaşmış demektir. Gazali ne kadar manidar söyler. Allah'tan uzaklaşan kalp, gölgesini yitirmiş bir ağaç misalidir. Manevi susuzluk, onu içten içe kurutur. Belki de tam bu sıralar, sen de dünyadan bir lezzet alamıyor, içinden taşan ve adını koyamadığın bir yorgunlukla boğuşuyorsun. Bil ki bu hal, aslında kalbinin en derinlerinden sana yükselen bir yakarıştır. Beni asıl sahibime, beni ait olduğum yere geri döndür. Çünkü kalp, yüzünü Allah'a çevirmedikçe asla doymayacak, hiçbir limanda o mutlak ferahlığı bulamayacaktır. Rabbini anmak, boğulmak üzere olan bir ruhun aldığı o ilk hayat nefesi gibidir. Nitekim kelam-ı kadimde de buyurulduğu gibi, bilin ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Gazali'ye göre bu içsel sıkıntı bir azap değil, rahmet dolu bir çağrıdır. Cenab-ı Hak, sevdiği bir kulunu bazen tatlı bir huzursuzlukla sarsarak kendine getirir. Çünkü kalp, en kalabalık anların ortasında bile Allah'tan ayrı düşünce, içinde devasa bir boşluk açılır. Ve o boşluk, seni yeniden Rabbine kavuşturacak en kıymetli davetiyedir. Kalbinin o ebedi huzura yeniden kavuşması için gereken tek bir adım vardır. Hatırlamak ve ona yeniden dönmek. Kıymetli kardeşim, Gönül Sultanı Gazali bize öğretir ki, ruhun o aradığı sükunet,
nefsin bitmek bilmeyen arzularına esir düşmüş bir kalpte asla yeşermez. Çünkü nefis, insanın önüne sonu gelmeyen bir seraplar silsilesi koyar. Bir hedefe ulaştığında kulağına bir yenisini fısıldar. Asla doymak bilmez, asla yeter demez. İnsan bu aldatıcı döngüde kaybolduğunda kalbi yavaş yavaş nefessiz kalır. Modern zamanların tükenmişlik dediği o derin yorgunluk çoğu zaman bedenin değil, işte bu doymak bilmeyen nefsin açgözlülüğünün bir eseridir. Gazali bu durumu çorak bir toprağa durmadan su dökmeye benzetir. Ne kadar verirsen o kadar fazlasını yutar ama o topraktan asla bir huzur çiçeği bitmez. Nefsin bu doymak bilmeyen talepleri insanı dünyaya çiviler ve ruhunu görünmez zincirlerle yorar. Zira insan arzuladığı bir şeye kavuştuğunda anlık bir ferahlama duyar. Fakat hemen ardından ruhunda yeni ve daha derin bir boşluk hisseder. Bu sükuneti fani olan da aramanın ödediği manevi bedeldir. Gazali ne de hikmetli uyarır. Nefse her evet deyişin kalbinin üzerine bir kat daha karanlık örter. Gerçek esenlik nefsin o gürültülü sesinin kısıldığı yerde filizlenir. Çünkü nefis en büyük zaferlerini kazandığında bile ruh huzursuzdur. Zira onun asıl özlemi maddeye değil, manayadır. İnsan ancak nefsin o ısrarcı gürültüsünden sıyrıldığında kendi ruhunun o sakin sedasını işitebilir. Nefis seni aşağıya, dünyanın toprağına çekerken, ruh seni yukarıya, Allah'a davet eder. Bu iki zıt çağrı arasında kalmak, insanın en büyük içsel mücadelesidir. Gazali'ye göre bu mücadeleyi kazanan, görünürde dünyadan vazgeçmiş olsa da, hakikatte kendi özünü bulmuştur. İşte ruhunun daralmasının en derin sebeplerinden biri de, budur kıymetli kardeşim. Nefsin aldatıcı fısıltılarını kalbinin sadık sesi sanmak. Yüzünü kalbine dön çünkü onun pusulası daima Rabbini gösterir. Kıymetli kardeşim, gönül tabibi Gazali ne de güzel buyurur. İşlenen her bir günah kalbin aydınlığına düşen bir gölge gibidir. İnsan samimi bir nedametle ruhunu arındırmadıkça o gölge büyür, kalbi yavaş yavaş kendi içine kapatır ve sonunda kalp hakikatin nurunu sezemez olur. İşte o vakit, insan baktığı her yeri karanlık, yaşadığı her anı anlamsız bulur. İçindeki huzur pınarı kurur, neşesi çekilir ve geriye sadece devasa bir boşluk kalır. Çünkü kalp günahların ağırlığıyla örtüldüğünde, ne ilahi bir nur içeri sızabilir, ne de edilen bir dua kendine yol bulabilir. Gazali'nin o sarsıcı tespitiyle, kalbin aynası pas tutmuştur artık. Ve o ayna ezeli güzelliği yansıtma kabiliyetini yitirmiştir. İnsan bazen kendi kendine, neden ruhum böyle daralıyor, neden hiçbir şey gönlüme bir sevinç vermiyor diye fısıldar. Gazali bu sorunun cevabını dışarıda değil, kalbin en derinlerinde aramamızı söyler. Zira günah yalnızca işlenen bir fiil değil, aynı zamanda ruh ile Rabbi arasına çekilen manevi bir perdedir. Söylenen her yalan, kalbe saplanan her kırıcı ok, gafletle geçen her an, o perdeleri biraz daha kalınlaştırır. Ve bu perdeler biriktiğinde insan, Allah'ın her an tecelli eden rahmetini göremez, hissedemez olur. Tıpkı gökyüzünü kaplayan kara bulutların, ardındaki güneşi gizlemesi gibi. Oysa rahmet güneşi her daim oradadır. Lakin kalbin gözleri görmez olmuştur. Fakat Gazali, umudun kapısını asla aralık bırakmaz. Der ki, kalbin o zifiri karanlığını ancak samimi bir tövbenin nuru aydınlatabilir. Tövbe, kalbin üzerine çekilen o paslı perdeleri bir bir kaldıran, ruhu özündeki o saf ışıkla yeniden buluşturan ilahi bir iksirdir. Çünkü Yaradan, pişmanlıkla kendisine dönen kullarını sevgiyle karşılar. İnsan kalbini günahların kirinden arındırdıkça ruhu da nefes almaya başlar. O boğucu daralma yerini göğü kucaklayan bir genişliğe bırakır. Kardeşim, belki de içinde hissettiğin o karanlık cezalandırıldığın için değil,
ona dönmen için sana uzatılmış bir eldir. Kalbini tövbenin suyuyla yıka. O zaman göreceksin ki, ruhunun ışığı aslında hiç sönmemiş, sadece üzeri gafletin tozuyla örtülmüştür. Kıymetli kardeşim, gönül rehberimiz Gazali fısıldar ki, insan kalbini sebeplere demirlediğinde, ruhu kaçınılmaz bir yorgunluğa mahkum olur. Çünkü sebepler fanidir, kırılgandır. Allah ise ebedidir, sonsuz kudret sahibidir. Kul, umudunu sebeplere bağladıkça, hayal kırıklığı heybesini de sırtlanmış olur. Bir kalp, neticeyi kendi gücünde zannetmeye başladığı an, korkunun ve endişenin esiri olur. Çünkü insan, ruhunun en derinlerinde bilir ki, hiçbir şey tam manasıyla onun kontrolünde değildir. Gazali bu çaresizliği, ipini rüzgarın insafına bırakmış bir uçurtmaya benzetir. Rüzgar dindiği an, o uçurtma yere çakılmaya mahkumdur. İşte sebeplerin rüzgarı kesildiğinde, ruh da böyle daralır. Tevekkül, tam da o düşüş anında kalbi dimdik ayakta tutan o ilahi güçtür. Gazali tevekkülü körü körüne bir teslimiyetle karıştırmaz. Zira teslimiyet, bazen çaresizce boyun eğmektir. Tevekkül ise sonsuz bir kudrete sığınarak güvenmektir. İnsan, üzerine düşen her adımı atar, lakin kalbini onun rahmetine yaslar. Çünkü bilir ki, perdelerin ardındaki sonucu takdir edecek olan yalnızca O'dur. Bu yüzden sebeplere tutunan, kaybettiğinde yerle bir olur. Allah'a tutunan ise, en büyük kayıplarda bile ruhunda bir sükunet limanı bulur. Gazali'nin dediği gibi, tevekkül eden, kalbini sebeplerin o ezici ağırlığından azat eder. Kardeşim, ruhun daraldığında dışarıda bir sebep ararsın. Ama çoğu zaman o sebep sandığın şey, hakikatin önündeki bir perdedir. Allah seni o perdeyi vesile kılarak kendine çağırır. Yaşadığın her kayıp, karşılaştığın her engel, geciken her muradın, aslında kalbinin ona olan güvenini sınayan birer imtihandır. Gazali'ye göre tevekkül, kalbin huzura açılan kapısıdır. Çünkü bir kalp, Allah'a güvenmeyi öğrenmeden asla tam manasıyla genişleyemez. Ne zamanki sonucu ona emanet edersin, işte o an, omuzlarındaki o görünmez yük usulca hafifler. Çünkü Gazali'nin asırlar ötesinden gelen sesi bize hep hatırlatır. Sebebe tutunan yorulur, Rabbine sığınan huzur bulur. Kıymetli kardeşim, gönül hekimi Gazali buyurur ki, kalp zikrin sıcaklığından mahrum kaldığında adeta buz keser. Zikir, ruhun aldığı soluktur. O soluk kesildiğinde, kalp suyu çekilmiş bir çöl toprağı gibi derin yarıklarla çatlar. Dışarıdan her şey yolunda gibi görünse de, içeride ruhu sağırlaştıran bir sükût büyür. İnsan ne sevinci tam manasıyla tadabilir, ne de hüznü yüreğinin derinliklerinde hissedebilir. Dudakları duaya kıpırdar ama kalp o duanın sıcaklığına iştirak etmez. İşte bu hal kalbin en sinsi hastalığıdır, gaflet. Gazali'ye göre gaflet, ruhun üzerine çöken zifiri bir gecedir. Çünkü gaflet perdesi ardındaki insan, yaradanı değil, yalnızca dünyanın fani yüzünü hatırlar. Gazali zikri kalbin manevi gıdası olarak tarif eder. Nasıl ki gıdasız kalan bir beden takatten düşerse, zikirden mahrum kalan bir kalp de manen güçsüzleşir. Bu manevi zayıflık kendini günümüzün adıyla depresyon, tükenmişlik veya anlamsızlık hissi olarak dışa vurur. İnsan kendi iç dünyasında yolunu yitirir. Çünkü kalbi en temel vazifesini, yani hatırlamayı unutmuştur. Oysa kelam-ı kadimde ne büyük bir müjde vardır. Siz beni anın ki ben de sizi anayım. Kalp, Rabbini zikrettiği anda onun tarafından anılmanın şerefiyle yeniden hayat bulur. Gazali bir kalbin yeniden zikre sarılmasını adeta ruhun yeniden doğuşu olarak müjdeler. Ve der ki, zikir, ölü bir kalbe üflenen can, zifiri karanlığına doğan bir nurdur. Kardeşim, eğer ruhunda bir daralma hissediyorsan, bu ondan umudunu kesmen için değil, yalnızca onu hatırlamayı unuttuğunu fark etmen içindir.
unutma ki Allah seni cezalandırmak için değil, o tatlı huzursuzlukla yeniden kendine çağırmak için bazen sükûnetini alır. Çünkü hakiki zikir sadece dilin tekrarı değil, gönlün onunla hemhal olmasıdır. Kalbin yaradanı andıkça o daralan yerinden genişler ve huzur, işte o genişleyen boşluğa dolar. Gazali'nin o ebedi hakikati fısıldadığı gibi, kalp ancak Allah'ı andığı müddetçe hayattadır. Sen de o hayat pınarına yeniden kavuşmak istiyorsan, yapman gereken tek bir şey var: hatırla. Zira Rabbini hatırda tutan bir kalp, en zifiri karanlıklarda bile yolunu asla kaybetmez. Allah, kelam-ı kadimde buyuruyor ki, bilin ki kalpler ancak onu anmakla huzur bulur. Kıymetli kardeşim, bazen ruhun en kuytu köşelerini sağır bir sessizlik sardığında, bil ki bu, seni terk eden bir dünyanın yankısı değil, seni şefkatle çağıran Rabbinin fısıltısıdır. Gazali'nin de işaret ettiği gibi, yaşadığın bu hal bir son değil, onu yeniden hatırlaman için sunulmuş ilahi bir davetiyedir. Zira Allah hiçbir kulunu çaresizliğin boşluğuna bırakmaz. Kalbinin sızlaması onun hala hayatta olduğunun en büyük delilidir. Unutma, ölü bir kalp ne sızlar ne de özler. O halde kalbini yadırgama, ona yalnızca yeniden yol göster. Dudaklarından dökülen her dua, göğsünden yükselen her ah, yanaklarından süzülen her damla yaş, aslında seni asıl yurduna, Rabbine geri götüren birer adımdır. Belki tam bugün kendini tükenmişliğin en dibinde hissediyorsun. Ama sakın unutma ki Allah, kulunun en zifiri karanlığında dahi onunla beraber olandır. Seni o ebedi huzurla yeniden dolduracak olan yegane şey, yüzünü yeniden ona çevirmendir. Dünyanın o sağır edici gürültüsünden bir anlığına sıyrıl ve sadece kalbinin sesine kulak ver. Duyacaksın ki o sana hep aynı hakikati fısıldar: ben asıl yurdumu, ben Rabbimi özledim. Ve sen o sesi işittiğin an bil ki şifa yolculuğun başlamıştır.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Şehrin stresinden uzaklaşın. Tarihle iç içe unutulmaz bir termal tatil sizi bekliyor. Afyon Kalesi, Afyon Ulu Cami, Taş Medresesi, Bedesten Çarşısı, Tarihi Taşhan Çarşısı, Mısri Cami, Ayazini Köyü. İki gece termal otelde konaklama, termal kullanımı, sabah kahvaltısı, öğle çorbası, akşam yemeği. Afyon'un şifalı termal sularını ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçin. 0543 224 0108 0543 224 0108.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.
3: Hazırlanın, uzunca bir yolculuk var şimdi. Asr-ı Saadet'e Ceziretül Arab'a gidiyoruz. Bismillah deyin, Bedre öyle girin. Gökte melekler, yerde siz, bekleyin sessiz. Gelince iyi bakın onlara. Hem kendi zamanlarının, hem tüm zamanların en cesur yiğitleridir onlar. Gökte yıldız, yerde aslandır onlar. 125.000 beden ama bir tek ruh, Muhammedi ruhtur onlar. Aslanlar çıkmıştır Medine'den. Şimdi yoldadır Bedir'in aslanları. İşte bakın şu Hazreti Umeyr, aslan yavrusu.
4: Değerli dinleyenler, Bursa ili için ikindi ezanı. Allahu

illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabb hâzihi d-da'veti t-tâmme ve s-salâtil qâime âti Muhammeden il-vesîlete vel-fazîle ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'atteh inneke lâ tuhliful mi'âd. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

Tüm seçeneklerin tükendiğini sandığınız anda bile en azından iki seçenek vardır elinizde. Vazgeçmek ya da devam etmek.

0: hakem ya Allah.
1: Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
0: El-Adlu ya Allah.
1: Çok adaletli olan Allah.
0: El-Latifu ya Allah.
1: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: mağfireti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El-Aliyyü ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El-Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: El-Hafiz ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Muhit ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasib ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.

0: lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rakibu ya Allah.
0: Bütün varlığı gözeten Allah.

0: İstediğini veren Allah.
1: El-Vasi'u ya Allah.
0: Her şeyi

0: bütün işleri hikmetli olan Allah.
1: El-Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye

0: ve yüce olan Allah.
1: El-Bâithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah. Burası Radyo

Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

0: Radyo Nida. Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Sana bir şey emanet eden kişiye emanetini hakkıyla koruyarak iade et. Sana hainlik edene sen hainlik etme.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Emanete ihanet eden erkek ve kadının, had cezasına çarptırılanın ve din kardeşine kin besleyenin şahitliği caiz değildir.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3. Radyo

Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi

0: uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Şehrin stresinden uzaklaşın. Tarihle iç içe unutulmaz bir termal tatil sizi bekliyor. Afyon Kalesi, Afyon Ulu Cami, Taş Medresesi, Bedesten Çarşısı, Tarihi Taşhan Çarşısı, Mısri Cami, Ayazini Köyü. İki gece termal otelde konaklama, termal kullanımı, sabah kahvaltısı, öğle çorbası, akşam yemeği. Afyon'un şifalı termal sularını ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçin. 0543 224 0108 0543 224 0108.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Burası Radyo

Ey gönül evini mamur etmek isteyen aziz dost! Beni can kulağıyla dinle. Zira bugün sana anlatacaklarım sadece tuğladan ve harçtan örülmüş duvarların arasındaki meseleler değildir. Bugün sana Muhyiddin İbn Arabi'nin basiret gözüyle temaşa ettiği

nurdan sütunlar gibi görürler. İşte o nurdan evler, meleklerin ziyaretgahıdır. Nasıl ki sen gece gökyüzüne baktığında yıldızları görürsün, sema ehli de yeryüzüne baktığında içinde Allah'ın zikredildiği, Kur'an'ın okunduğu ve edebin muhafaza edildiği o mübarek haneleri yıldızlar gibi parıl parıl görürler. Şimdi seninle derin bir yolculuğa çıkalım. Evinin kapılarını zahirde kilitlesen de batında o kapıların kimlere açıldığını fark etmen gerekir. Çünkü her gece sen gaflet uykusunda veya istirahat halindeyken göklerden inen mübarek misafirler vardır. Kimisi rahmet taşır kanatlarında, kimisi mağfiret, kimisi sekine ve huzur. Sual şudur ey dost, bu nurani misafirler senin hanene buyur ediliyor mu? Yoksa o evin önünden, kapısını çalmadan hüzünle geçip gidiyorlar mı? Unutma ki her ev, meleklerin girmeye razı olduğu bir mahal değildir. Öyle haneler vardır ki, içi nurla, rahmetle, bereketle doludur. Melekler oraya girmek için yarışır. Ve öyle haneler de vardır ki, içi kasvetle, gafletle, kirle doludur. Melekler oradan kaçar, yerlerini ise o karanlıktan beslenen şerli varlıklar alır. Bugün seninle meleklerin sıkça ziyaret ettiği, İbn Arabi'nin Hakk'ın tecelligahı olmaya namzet gördüğü o mübarek evlerin alametlerini konuşacağız. Belki de bugüne kadar hiç fark etmediğin ama bildiğinde hayatının, evinin ve ailenin kaderini ebediyen değiştirecek olan o işaretleri birer birer açacağız. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Zira besmele her hayrın anahtarıdır. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun ki, bizlere nefes bahşetmiş, bizleri bir çatı altında toplamış ve kalplerimizi iman nuruyla ısındırmıştır. Salat ve selam, kainatın efendisi, gönüllerin tabibi, meleklerin dahi hayran olduğu o yüce Resul Hazreti Muhammed Mustafa'nın, onun temiz ehli beytinin ve ashabının üzerine olsun. Ey aziz dost! Eğer bu sözler bugün senin kulağına erişiyorsa, bil ki bu bir tesadüf değildir. Bu, Rabbinin senin hanene nazar ettiğinin, senin kalbini ve evini meleklerin durağı yapmak istediğinin bir işaretidir. Gönlünü hazırla, niyetini tazele. Bir an durup tefekkür edelim. Ev nedir? Sadece betondan, demirden, tahtadan yapılmış bir sığınak mıdır? Hayır. Tasavvuf ehlinin nazarında ev, insanın kalbinin dışa vurmuş halidir. Ev, insanın ruhunun dinlendiği, ailesinin sükunet bulduğu ve en önemlisi Allah'ın rahmetinin her an inebileceği mukaddes bir mekandır. Lakin gökyüzünün penceresinden bakıldığında her evin hali bir değildir. Bazı evler vardır. İçi daracık görünse de manen saraylar kadar geniştir. Orada bir huzur havası eser, giren çıkmak istemez. Duvarlarında sanki gizli bir tebessüm vardır. O evde yaşayanlar az bir dünyalığa sahip olsalar da gönülleri zengindir, yüzleri mütebessimdir. Bir de öyle evler vardır ki dışarıdan bakıldığında saraylar gibi şatafatlıdır. İçi eşyalarla doludur ama manen bir zindan kadar dar ve kasvetlidir. O eve girdiğinde göğsüne bir ağırlık çöker, nefes almakta zorlanırsın. Sanki görünmez bir yük asılıdır tavanlarında. Sebebi belli olmayan kavgalar, huzursuzluklar, tahammülsüzlükler kol gezer o odalarda. Çocuklar hırçınlaşır, eşler birbirine yabancılaşır, bereket kaçar, musibetler sağanak gibi yağar. İşte bu farkın sırrı, o evin manevi ziyaretçilerinde gizlidir. Meleklerin girdiği ev ile şeytanların cirit attığı ev arasındaki farktır bu. Melekler Allah'ın nurundan yaratılmış, latif varlıklardır. Onlar girdikleri yere rahmet, sükunet, koruma ve bereket taşırlar. Melek bir eve girdiğinde, o evin enerjisi, havası, rengi baştan aşağı değişir. Katı kalpler yumuşar, bulanık zihinler berraklaşır,

dualar arşa daha hızlı yükselir ve rızık kapıları ardına kadar açılır. Çünkü melek yanında cennetten bir esinti getirir. O esinti gözle görülmez ama kalp ile hissedilir. Aksine meleklerin terk ettiği, yüz çevirdiği evlerse ne kadar geniş olursa olsun daralır. Ne kadar ışık yakarsan yak, manevi bir karanlık çöker üzerine. Meleklerin sevmediği, girmediği o boşluğu, hemen o an şeytanlar ve şerli cinler doldurur. Onlar ki vesvese verir, kalpleri birbirine düşürür, tembellik tohumları eker, fakirlik korkusu yayar ve ev halkını birbirine düşman eder. Eğer bugün evinde bir ağırlık hissediyorsan, sebepsiz tartışmaların ortasında kalıyorsan, rızkında bir darlık, yüreğinde bir sıkıntı varsa, suçu duvarlarda arama, suçu eşyalarda arama. Belki de o evin manevi misafirleri eksiktir. Belki de o ev meleklerin uğrak yeri olmaktan çıkmıştır. Resulullah Efendimiz buyurmuştur ki, melekler, içinde hayır olan, iyilik bulunan mekanlara rahmetle inerler ve kanatlarıyla orayı gölgelendirirler. Şeytanlar ise, İtaatten ve nurdan uzak olan mekanlara üşüşürler. İşte mihenk taşı budur. Kalbinin huzuru, meleğin varlığının delilidir. Kalbinin huzursuzluğu ise, o nurun zayıfladığının işaretidir. Peki, evimizi nasıl meleklerin sevdiği, aşık olduğu, girmek için can attığı bir gül bahçesine çevireceğiz? Şeyh İbni Arabi'nin izinden yürüyerek, gel seninle o nurani alametleri, o göksel kuralları tek tek inceleyelim. Birinci alamet ve en büyük nur kaynağı, içinde Kur'an-ı Kerim'in okunduğu evlerdir. Kur'an, ey dost, sadece kağıt üzerine yazılmış mürekkep izleri değildir. O, kelam-ı kadimdir. Allah'ın ezeli konuşmasıdır. O, mutlak bir nurdur, şifadır ve melekleri çağıran en güçlü davetiyedir. Bir evde Kur'an tilavet edildiğinde, o ses dalgaları sadece havada titreşmez, o evin duvarlarına, atomlarına, manevi atmosferine nüfuz eder. Bir odayı düşün ki, yıllarca kapalı kalmış, havasız, tozlu ve karanlık. Sonra bir gün gidip pencerelerini ardına kadar açıyorsun. Güneş içeri doluyor, taze hava, o küf kokusunu silip süpürüyor. İşte Kur'an okunan evde aynen böyledir. Her bir ayet, gökyüzüne açılan bir penceredir. O ayetler okunduğunda evin içine ilahi bir ışık dolar, karanlıklar dağılır, şeytanlar o nura dayanamaz ve kaçışır. Yerlerini ise nurdan yaratılmış melekler alır. Kur'ansız bir ev, ruhsuz bir beden gibidir. Düşün, bedenin var organların tam ama ruhun yok. O bedene ne denir? Ceset denir. İşte Resulullah Efendimiz, bu hakikati ne dehşetli bir benzetmeyle anlatır. İçinde Kur'an okunan ev ile okunmayan evin misali, diri ile ölü gibidir. Bu ne büyük bir ikazdır. Kur'an okunmayan evi ölü olarak nitelendiriyor. Orada biyolojik bir hayat olsa da, manevi bir ölüm vardır. O ev, kabir gibidir. Soğuktur, sessizdir, karanlıktır. Ama Kur'an ile dirilen ev, taptaze, canlı, nefes alan, ışıl ışıl bir bedene benzer. O evde Allah'ın genişliği vardır. Melekler o eve akın eder, şeytanlar o evden fersah fersah uzaklaşır ve o evin hayrı, bereketi çoğalır. Yine Efendimiz buyurur, şüphesiz içinde Kur'an okunan eve melekler gelir, şeytanlar uzaklaşır ve o evin ehlinin hayrı artar. İçinde Kur'an okunmayan ev ise ehline dar gelir, melekler orayı terk eder ve şeytanlar orayı istila eder. Sakın evini kabre çevirme ey dost. Eğer meleklerin evine inmesini, sofrana oturmasını, çocuklarının başını okşamasını istiyorsan, evinin duvarlarını Allah'ın kelamıyla titreştir. Her gün birkaç ayet de olsa oku. O nur, karanlığı kovmaya yeter de artar bile. İkinci alamet, sahiplerinin Allah'ı çokça zikrettiği evlerdir. Zikir kalbin nefesidir. Nasıl ki beden havasız yaşayamazsa, kalp de zikirsiz yaşayamaz, ölür, kararır ve katılaşır.
İbn Arabi'nin dünyasında her varlık, her zerre kendi lisanı haliyle Hakk'ı zikreder. Evinin duvarları, halıları, tavanı aslında zikretmektedir. İnsan zikrettiğinde ise o evin zikriyle rezonansa girer, bir uyum, bir ahenk oluşur. Zikrin olmadığı evde ise kalp kurur, ruh susuz kalır. Zikir, tesbih, tahmid, tekbir, tehlil, istiğfar ve salavat. Bunların hepsi göksel birer gıdadır. Bir bahçe düşün, o bahçeyi her gün sularsan, güneş almasını sağlarsan, yabani otlarını temizlersen ne olur? Güller açar, bülbüller öter, mis gibi kokular yayılır. İşte zikir, o manevi suyun ta kendisidir. Zikirle sulanan ev, cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Kuruyan, çatlayan topraklar nasıl suyu beklerse, zikirsiz evler de öyle rahmeti bekler ama bulamaz. Zikir yapılmayan ev, ne kadar süslü olursa olsun, manen harabe gibidir, çöldür. Resulullah Efendimizin şu müjdesine kulak ver. Bir topluluk Allah'ı zikretmek üzere bir araya gelirse, melekler onları kuşatır, rahmet onları kaplar, üzerlerine huzur iner ve Allah onları kendi katındakilerin yanında anar. Bak, dört büyük lütuftan bahsediliyor. Meleklerin kuşatması, rahmetin kaplaması, huzurun inmesi ve Rabbimizin bizi anması. Bu ne büyük şereftir. Senin evinde Allah dendiğinde, arş-ı alada da senin ismin anılıyor. Evinde Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber sesleri yankılandığında, o sesler melekler için en tatlı namedir. Onlar bu sese gelir. Zikir yapılan evde kavga olmaz, olsa da uzamaz. Negatif enerjiler barınamaz. Kalpler yumuşar, rızık kapıları zorlanmadan açılır. Çünkü zikir kilitleri açan anahtardır. Zikirsiz ev, havasız oda gibidir. İnsanı boğar, daraltır. O halde gel, dilini ve kalbini Allah'ın zikrine alıştır. Çok vaktini almaz ama ebedi hayatını ve evinin huzurunu inşa eder. Üçüncü alamet, temizliğine, tertibine ve taharetine özen gösterilen evlerdir. Sakın temizliği basit bir ev işi zannetme. Tasavvufta temizlik, imanın yarısıdır ve meleklerin en hassas olduğu konudur. Melekler, nurdan yaratılmış varlıklardır, latiftirler, hassastırlar. Onlar asla günah işlemezler ve asla pisliğe, necasete, dağınıklığa, kötü kokuya yaklaşmazlar. Şeytanlarsa tam tersine, pisliği, karmaşayı, nahoş kokuları severler. Çöplükler şeytanların yuvasıdır. Gül bahçeleri ise meleklerin. Şimdi düşün, evine çok sevdiğin, çok hürmet ettiğin, makam sahibi aziz bir misafir gelecek olsa ne yaparsın? En güzel temizliği yapar, evi süpürür, siler, güzel kokular sürersin, değil mi? O misafiri dağınık, kirli, kokan bir eve buyur etmeye haya edersin. Peki alemlerin en şerefli misafirleri olan, Allah'ın emirlerini taşıyan, her an tesbih eden melekleri nasıl kirli bir eve davet edebilirsin? Onlar, senin gözle görmediğin ama manen rahatsız oldukları o kirli, tozlu, necis ortamlarda durmazlar. Kirli ev, melekleri kovar, şeytanları davet eder. Resulullah Efendimiz, şüphesiz Allah güzeldir, güzelliği sever buyurmuştur. Alimlerimiz buradaki güzelliği, aynı zamanda temizlik ve tertip olarak tefsir etmişlerdir. Yine buyurulmuştur ki, temizlik imandandır. Kirli bir ev, imanın zayıflığının, ruhun pasaklılığının bir yansımasıdır. Ayrıca Efendimiz, melekler pis ve kötü kokulu yerlere girmezler diyerek bizi açıkça uyarmıştır. Temiz bir ev, sadece göze hoş gelmekle kalmaz, ruha da ferahlık verir, zihni berraklaştırır, stresi azaltır, ibadete şevk verir. Kirli ve dağınık ev ise insanı gerginleştirir, öfkeyi tetikler, ibadetten soğutur. Evini temiz tutmak, melekler için hazırlanmış açık bir davetiyedir. Yerleri süpürürken sadece tozu değil, gafleti de süpürdüğünü niyet et.
Odanı havalandırırken içeriye rahmet rüzgarının dolduğunu hisset. Güzel kokular sür. Zira melekler güzel kokuyu sever. Evin temizliği, kalbinin temizliğinin aynası olsun. 4. alamet, içinde namazların vaktinde ve huşu ile kılındığı evlerdir. Namaz, dinin direğidir derler. Aynı zamanda evin manevi sütunudur. Nasıl ki bir binayı ayakta tutan kolonlar varsa, bir evi de manevi çöküntüden koruyan, içinde kılınan namazlardır. Namaz, müminin miracıdır. Allah ile buluşma anıdır. Bir evde namaz vaktinde kılındığında, o evden göğe doğru bir nur sütunu yükselir. 4 ana direği olan bir ev düşün. Biri yıkılırsa ev yan yatar. İkisi yıkılırsa sallanır. Hepsi yıkılırsa o ev yerle bir olur, enkaz haline gelir. Namazsız ev, manen enkaza dönmüş bir evdir. O evde yaşayanlar, yıkıntıların altında kalmış gibi ruhsal sıkıntılar yaşarlar. Namazlarını vaktinde kılanların evi ise sarsılmaz bir kale gibidir. Ne şeytanın hilesi işler, ne musibetlerin rüzgarı onu yıkabilir. Resulullah Efendimiz şöyle buyurur: gece ve gündüz melekleri sizi sırayla takip ederler. Sabah ve ikindi namazlarında bir araya gelirler. Sonra geceleyin yanınızda kalanlar göğe yükselir. Rableri onları en iyi bildiği halde, kullarımı ne halde bıraktınız diye sorar. Onlar da, onları namaz kılarken bıraktık ve onlara namaz kılarken vardık derler. Şu sahneye bak ey dost. Senin evindeki namazın şahidi meleklerdir. Ve onlar senin halini bizzat Allah'a arz ederler. Ya Rabbi, biz o eve gittik, senin kulun secde halindeydi demeleri ne büyük bir saadettir. Namaz kılınan evin atmosferi başkadır. Orada bir disiplin, bir ilahi nizam vardır. Ezan okunduğunda hayat durur, Hakk'a yöneliş başlar. Bu teslimiyet evin her köşesine siner. Çocuklar o seccadenin üzerinde huzuru görür. Eşler arasındaki muhabbet o secde anındaki tevazuyla artar. Şeytan namazın kılındığı, Allah'a secde edilen bir evde hakimiyet kuramaz. Namaz o evin manevi kalkanıdır. Eğer meleklerin evini gece gündüz korumasını istiyorsan, evinin zeminini alnının nuruyla süsle. Namazı erteleme, zira namazı ertelemek, rahmeti ertelemektir. 5. alamet, içinde cömertçe sadaka verilen ve ikram edilen evlerdir. Tasavvuf yolunda sadaka, sadece cepten çıkan para değil, nefsin cimriliğini kırmaktır. Sadaka bir nurdur, göğe yükselir, oradan rahmet ve bereket olarak yağmur gibi geri döner. Melekler cömertliği sever, çünkü cömertlik, Allah'ın El-Kerim isminin bir tecellisidir. Melekler verene dua etmek, cimrilik edene ise beddua etmekle vazifelidir. Bir kuyu düşün, sen o kuyudan su çektikçe alttan taze, berrak, soğuk su gelir. Ama suyu bitmesin diye kapağını kapatıp su çekmezsen, o kuyu zamanla kurur, suyu kokar, yosun tutar ve bataklığa döner. İşte rızık da böyledir. Evinden sadaka çıktıkça, ikram çıktıkça Allah o eve daha hayırlısını, daha temizini, daha bereketlisini gönderir. Sadaka verilen ev, kapılarını rahmete sonuna kadar açmış evdir. Cimri ve pinti insanların evi ise, kapılarını ve pencerelerini sıkı sıkı kapatmış, havasız kalmış ev gibidir. Peygamber Efendimizin şu uyarısını kalbine nakşet. Her sabah gökten iki melek iner. Biri şöyle dua eder: Allah'ım, infak edene verdiğinin yerine yenisini ver. Diğeri ise şöyle beddua eder: Allah'ım, cimrilik edip malını tutana telef ver, malını yok et. Bu hadisi şerif tüyler ürperticidir. Her sabah senin evin için ya dua ediliyor ya beddua. Senin elinin açıklığı veya kapalılığı, meleklerin o günkü duasını belirliyor. Meleklerin duası ise reddedilmez. Ayrıca sadaka, belayı defeder, Allah'ın gazabını söndürür.
sadaka verilen evden musibetler, kazalar, hastalıklar uzak durur. O evde bir hafiflik, bir neşe olur. Rızık daralmaz, bilakis bereketlenir. Cimri evlerde ise huzursuzluk, darlık, yetmiyor korkusu, kavga ve gürültü eksik olmaz. Şeytan fakirlikle korkutur. Melek ise bollukla müjdeler. Evinden sadakayı, ikramı eksik etme. Az da olsa ver. Bir tas çorba, bir güler yüz, bir yardım eli. Bunların hepsi melekleri evine çeken mıknatıslardır. 6. alamet, içinde sık sık Kur'an sesi yankılanan, teknolojik vasıtalarla da olsa Kur'an dinlenen evlerdir. Bazen insan meşgul olur, diliyle okuyamaz ama kulağıyla dinleyebilir. İbn Arabi'nin aleminde ses asla kaybolmayan bir enerjidir. Kur'an'ın sesi dijital bir aletten de çıksa, radyodan da gelse, o sesin aslı levh-i mahfuzdandır ve o ses nurdur. Evde bir iş yaparken, dinlenirken, hatta uyurken bile Kur'an'ın o lahuti sesinin kısık sesle de olsa duyulması evin havasını değiştirir. Evlerimizde iki tür ses hakimdir. Ya Rahman'ı çağıran sesler ya da şeytanı davet eden sesler. Eğer bir evde sürekli isyan kokan müzikler, küfürlü sözler, dedikodular, bağırış çağırışlar, malayani konuşmalar yankılanıyorsa, o ses frekansları, şeytanları ve negatif varlıkları çeker. Onlar bu gürültüden beslenir. Ama bir evde Kur'an sesi duyulduğunda, o ses bir ışık huzmesi gibi odalara yayılır. Karanlık nasıl ışıktan kaçarsa, şeytanlar da Kur'an sesinden öyle kaçar. Bu, bir odaya güzel koku sıkmak gibidir. Sen o kokuyu görmezsin ama her zerresine sindiğini hissedersin. Kur'an dinlenen evde de manevi bir tütsü yanıyor gibidir. Melekler bu Kur'an kokusuna gelirler. Alimlerimiz, içinde Kur'an okunan veya dinlenen ev, gök ehline, yıldızların yer ehline göründüğü gibi parlak görünür demişlerdir. Kur'an sesi evin duvarlarına işler, o evde yaşayanların ruhunu sakinleştirir. Birçok insan tecrübe etmiştir ki, evde huzursuzluk çıktığında, çocuklar ağladığında, bir sıkıntı bastığında Kur'an açmak, sanki üzerine serin bir su dökülmüş gibi ortamı yatıştırır. Çünkü o an melekler inmiştir. Meleklerin olduğu yerde kavga, gürültü, stres barınamaz. Teknolojiyi hayra kullan ey dost. Bırak evinin boş odalarında bile Kur'an yankılansın. Sen dinlemesen bile eşyaların dinlesin, duvarların dinlesin, o evdeki melekler dinlesin. 7. alamet, içinde ilim talep edilen, dini sohbetlerin yapıldığı ve hakikatin konuşulduğu evlerdir. İlim, nurun kaynağıdır. Cehalet ise karanlığın ta kendisidir. Melekler ilme ve ilim talebesine aşıktır. Bir evde Allah'ın dini öğreniliyorsa, bir kitap okunuyorsa, bir ayetin manası üzerine tefekkür ediliyorsa, orası artık sıradan bir ev değil, bir Riyazül Cenne, yani cennet bahçesi hükmündedir. Düşün ki iki komşu ev var. Birinde dedikodu yapılıyor, boş dünya kelamları konuşuluyor, malayani ile vakit öldürülüyor. Diğerinde ise Allah ne buyurmuş, Resulü ne demiş diye bir merak, bir öğrenme gayreti var. Melekler hangisine gider? Elbette ilim meclisine. Melekler ilim öğrenenlerin ayaklarının altına kanatlarını sererler. Bu ne muazzam bir hürmettir. Senin evinde ilim konuşulduğunda melekler o evi kanatlarıyla koruma altına alırlar. Resulullah Efendimiz, melekler ilim öğrenen kimseden hoşnut oldukları için kanatlarını onun üzerine gererler buyurmuştur. Evin bir medreseye dönüşsün. Çocuklarına bir hadis öğretmek, eşinle bir ilmihal konusu okumak, faydalı bir sohbet dinlemek, evini meleklerin kamp kurduğu bir ilim meclisine çevirir. İlim olan evde feraset olur, hikmet olur. Sorunlar cahilce kavgalarla değil, ilmin ve hikmetin ışığında çözülür. İlimsiz ev, temelsiz bina gibidir. En ufak bir rüzgarda, bir fitnede yıkılır gider. Cehalet, şeytanın oyun sahasıdır. Ama
ilim, şeytanın giremediği bir kaledir. Evini kitaplarla, sohbetlerle, tefekkürle süsle. O zaman göreceksin ki, evinin bereketi artacak, çocukların edeple büyüyecek, kararların isabetli olacak. Çünkü ilim, Allah'ın sıfatıdır ve melekler, o sıfatın tecelli ettiği yere hürmet ederler. 8. alamet, içinde Peygamber Efendimiz'e bolca salavat getirilen evlerdir. Salavat, sadece bir dua cümlesi değildir. Salavat, kulun Rabbi ve melekleriyle aynı anda yaptığı tek ameldir. Allah namaz kılmaz, oruç tutmaz ama Resulüne salavat eder. Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber'e salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona teslimiyetle salat ve selam edin. Ayeti bu amelin büyüklüğünü gösterir. Senin evinden Medine-i Münevvere'ye, oradan Arş-ı Âlâ'ya uzanan nurdan bir hat kurar. Bir evde salavat getirildiğinde, o eve Muhammedi bir koku yayılır. Gül kokusudur bu. Bizim burnumuz almasa da, melekler ve ruhaniler bu kokuyu alır ve o eve koşarlar. Salavatın olduğu yerde rahmet sağanak sağanak yağar. Karanlık soğuk bir odayı düşün. Bir anda binlerce mumun yakıldığını hayal et. İşte salavat o mumlar gibidir. Bir kere Allahümme salli ala seyyidina Muhammed dediğinde evinin manevi atmosferi ısınır, aydınlanır. Resulullah Efendimiz buyurur, kim bana bir kere salavat getirirse Allah ona 10 defa rahmet eder. Bir salavata 10 rahmet. Ayrıca salavat evi bereketlendirir, nesli temizler, duaların kabulüne vesile olur. İçinde bana salavat getirilmeyen meclis, leşten daha kötü kokar manasında uyarılar vardır. Salavatsız ev, Resulullah'ın manevi nazarından mahrum kalma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ama salavatla şenlenen ev, Efendimizin şefaatine, meleklerin duasına mazhar olur. Şeytan, salavatın getirildiği, peygamber sevgisinin coştuğu bir evde duramaz, kaçar. O halde evini salavat-ı şerifelerle bülbül yuvasına çevir. 9. ve son alamet, içinde sünnet-i seniyenin yaşandığı ve yaşatıldığı evlerdir. Sünnet, Resulullah Efendimizin hayat tarzıdır. Allah'ın razı olduğu yaşam biçimidir. Bir evde sünnetler uygulanıyorsa, o evde nur-u Muhammedi dolaşıyor demektir. Sünneti yaşamak sadece şekilcilik değildir. Edebi, zarafeti, nezaketi, insanlığı zirveye taşımaktır. Melekler, Allah'ın Resulünün ahlakına hayrandır. Bir evde yemeğe tuzla başlanıyorsa, sağ elle yeniyorsa, eve girerken selam veriliyorsa, yatarken dua ediliyorsa, misafire ikram ediliyorsa, orada melekler tanıdık bir koku, dost bir sima bulurlar. Sünnetten uzak, bidatlarla, gafletle, ecnebi adetleriyle dolu evlerse meleklere yabancıdır. Düşün ki iki ev var. Birinde eve girerken selamün aleyküm deniliyor. Melekler ve aleyküm selam diye karşılık veriyor. Diğerinde ise somurtarak giriliyor. Selam sabah yok. O evde bereket olur mu? Efendimiz, kim sünnetimi ihya ederse beni sevmiş olur. Beni seven de cennette benimle beraberdir buyuruyor. Bu beraberlik dünyada başlar. Sünneti yaşayan ev, dünyadaki cennet şubesidir. Basit gibi görünen sünnetler, tebessüm etmek, güzel söz söylemek, suyu oturarak içmek, yatağı silkelemek. Bunların hepsi melekleri celbeden, şeytanı defeden manevi paratonerlerdir. Sünnetin ışığı, evin manevi karanlığını deler geçer. Sünnete uyan evde huzur olur, düzen olur, sevgi olur. Çünkü o ev, kainatın efendisinin evine benzemeye çalışmaktadır. Ey aziz dost, ey kalbini meleklerin durağı yapmak isteyen yolcu. Şimdi bir nefes al ve düşün. Bu saydığımız alametlerden kaçı senin hanende var? Evin bir melek evi mi, yoksa Allah korusun gaflet yuvası mı?
evin gökyüzünden bakıldığında parlayan bir yıldız mı, yoksa sönük bir kömür mü? Unutma, ev sadece dört duvardan ibaret değildir. Ev, içinde yaşayanların kalbinin dışa vurumudur. Senin kalbin aydınlıksa, evin de aydınlıktır. Senin kalbin Allah ile beraberse, evinde melekler eksik olmaz. Eğer evinde huzursuzluk, darlık, sıkıntı varsa duvarları suçlama. Dön ve manevi haline bak. Kur'an okunuyor mu? Zikir var mı? Secde ediliyor mu? Temizlik var mı? Sadaka veriliyor mu? İlim konuşuluyor mu? Salavat getiriliyor mu? Sünnet yaşanıyor mu? Çözüm zor değil, çözüm uzakta değil. Anahtar senin elinde. Hemen bugünden, şu andan itibaren evini değiştirmeye başla. Pencerelerini aç, Kur'an'ın nuru girsin. Dilini çöz, zikrin bereketi yağsın. Elini aç, sadakanın rahmeti insin. Göreceksin ki o daracık ev sana saraylar gibi geniş gelecek. O huzursuzluk yerini derin bir sükunete, o kavgalar yerini muhabbete bırakacak. Çünkü meleklerin girdiği yere bahar gelir. Hadi gel, şimdi ellerimizi açalım. Başımızı öne eğelim ve o yüce sultana, o rahmeti sonsuz Rabbimize, bu duaya bütün kalbimizle amin diyelim. Ya Rabbi, ey kalpleri evirip çeviren, ey karanlıkları nuruyla aydınlatan Allah'ım, bizim hanelerimizi senin zikrinle mamur eyle, evlerimizi Kur'an'ın nuruyla aydınlat, meleklerin ziyaretgahı eyle, şeytanların, cinlerin, şerli varlıkların, nefsin ve gafletin karanlığından evlerimizi muhafaza eyle. Ya Rabbi, evlerimize huzur indir. Aile efradımızın arasına muhabbet, sevgi ve saygı tohumları ek. Bizi namazı dosdoğru kılanlardan, dilinden zikri düşürmeyenlerden, cömertçe infak edenlerden eyle. Evimizi ilim meclisine, irfan mektebine dönüştür. Resulünün sünnetini baş tacı eden, ona bolca salavat getiren aşıklar zümresine ilhak eyle. Allah'ım, evimizden belaları, musibetleri, hastalıkları, darlığı, yokluğu, huzursuzluğu def-ü ref eyle. Bize helalinden bol rızıklar ihsan et. Çocuklarımızı salih ve saliha kullarından eyle. Onları bize göz aydınlığı kıl. Evimizi dünyada bir cennet bahçesi, ahirette ise ebedi cennetine bir basamak eyle. Meleklerin bu ev ne güzel evdir diye şahitlik ettiği hanelerden eyle bizi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ey dost! Bu hakikatleri duyduktan sonra artık eski haline dönme. Bir bismillah de ve evini meleklerin sevdiği o kutlu hanelere dönüştürmek için ilk adımı at. Unutma, sen Allah'a bir adım yaklaşırsan, O sana koşarak gelir. Sen evini temizlersen, O en değerli misafirlerini sana gönderir. Yolun açık, evin nur, yoldaşın melekler olsun. Allah'a emanet ol.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse cennete giremez.

Senin dindarlığını artıran dost, her karşılaştığında avcuna bir altın koyan dosttan daha hayırlıdır. Bilal İbni Sa'd.

Çobansız bir kuzu görsen, yüreğinde sızı görsen, yalnız, yapayalnız bir yıldızı görsen,

0: Radyo Nida. Radyo Nida. Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Şehrin stresinden uzaklaşın. Tarihle iç içe unutulmaz bir termal tatil sizi bekliyor. Afyon Kalesi, Afyon Ulu Cami, Taş Medresesi, Bedesten Çarşısı, Tarihi Taşhan Çarşısı, Mısri Cami, Ayazini Köyü, 2 gece termal otelde konaklama, termal kullanımı, sabah kahvaltısı, öğle çorbası, akşam yemeği. Afyon'un şifalı termal sularını ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçin. 0543 224 0108 0543 224 0108.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Rahmetini umarak günahkar bir dille Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, Alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni Sad yurdundasın. Sana süt anne olmadı kadınlar. Bu yüzden dargın bulutlar bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor Beni Sad yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana aşık, ayrılmıyor başucundan. Ve insanlar yağmur duasında. Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik. Seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde. Sana meftun, sana kilitli. Ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip. Kıtlığı da unutuyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canlarımız feda o gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. 6 yaşındasın. Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmü Eymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda Evva'da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Ebva'ya. Kaç gece anne diye hıçkırdın. Efendim, senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik. 25 yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yayıyor kokun. Güven veriyor sesin. Sen Muhammedül Emin'sin. 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel bekletme ya. İniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme ya. Sinesi çatlayacak Resul bekleyenlerin. Hadi gel ey yar. Nur dağına davet var. İşte 40 yaşındasın. Hira Nur dağındasın. Cibril iniyor göklerden. Ve nokta nokta her yerden salat selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ahsın. Karanlık gecelerimize sabahsın. Sen Nebiyullah'sın. Sen Habibullah'sın. Sen Resulullah'sın. Niye incittiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kâbe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin deyişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş arşa âlâ. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma-tüz-Zehra. Velilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. sana yeryüzünde en çok benzeyen, gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım deyişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni? Seni yetim bulup barındıranı, seni alemlere rahmet kılanı. Onlar deli diyorlardı sana, sen susuyordun. Mecnun diyorlardı, şair diyorlardı, sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle. Semayı haşyet kaplıyordu. Sen Allah diyordun. Arş-ı âlâ titriyordu. Bedir'de Allah diyordun. 3000 melek iniyordu alacaklardan. 125.000 sahabi, anam babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah, Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordu. Necar oğullarının küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Necar oğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Gözyaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın.

hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zata. Ve sen yine yamalı, eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki, keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemini. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım, ey Medine minberinde ümmeti ümmeti diye üznü giyen sevgili. Ey Mekke mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili. Bize lütfu ilahi bahşedilen kapına diz çöktük, beyat ettik. Rabbinden bize ne getirdiysen amenna. Duyduk, itaat ettik. Ya Resulallah, sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın.

Allah'ı kaybetmiş insan neyi aramaktadır? Neyi aramaktadır? Allah'ı aramayan insan neyi bulacaktır? Sezai Karakoç.

0: salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse cennete giremez.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Hazreti Peygamber her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın peygamberi ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

kendine lüzumlu olmayan şeyleri satın alırsan, çok geçmeden muhtaç olduğun lüzumlu şeyleri satmak zorunda kalırsın. Benjamin Franklin.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Aralarında yaşayabileceğin samimi arkadaşlar edin. Çünkü onlar iyi günlerde gönül şenliği, kötü günlerde yardımcıdırlar. Hazreti Ömer.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Şehrin stresinden uzaklaşın. Tarihle iç içe unutulmaz bir termal tatil sizi bekliyor. Afyon Kalesi, Afyon Ulu Cami, Taş Medresesi, Bedesten Çarşısı, Tarihi Taşhan Çarşısı, Mısri Cami, Ayazini Köyü, 2 gece termal otelde konaklama, termal kullanımı, sabah kahvaltısı, öğle çorbası, akşam yemeği. Afyon'un şifalı termal sularını ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçin. 0543 224 0108 0543 224 0108.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Ümmetimden asıl müflis, iflas eden kimse, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.

Dört şeyi küçümsemeyin. Düşmanı, ateşi, hastalığı ve az bile olsa ilmi. Feridüddin Attar.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: Bana okuduğum kitapların en güzelin hangisi olduğunu sorsanız söyleyeyim. Annemdir. Abraham Lincoln.

Radyo Nida. Aile hayatının güzelliği gibi hiçbir şey yoktur. Bir memleketin yükselmesi ev ve aile muhabbetine bağlıdır. Charles Dickens.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
0: Bir tanıtım dinlediniz.

gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

0: Kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffaru ya Allah.
0: Mağfireti çok olan

0: her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vahhabu ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: El-Razzaku ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettahu ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok

daraltan Allah. Açan, genişleten Allah. Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren,

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ömrüm boyunca oruç tutsam, hiç uyumadan geceleri ibadetle geçirsem, malımı Allah yoluna infak etsem, fakat gönlümde Allah'a itaat edenlere karşı bir sevgi, isyan edenlere karşı bir nefret duymasam, bütün bu yaptıklarımdan fayda göremem. Abdullah bin Ömer.

üç şeyi kaybettik. Günahlardan korunmayarak güzel yüzü, emanete riayet etmeyerek güzel sözü, vefakarlıkta bulunmayarak güzel kardeşliği. Haris el-Muhasibi.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

0: Radyo Nida.
1: Leblerimle emrine amadedir canım benim. Al da bir buseyle öldür.

din zehrine, bu sebepten her geçen gün düştü dermanım benim. Yok teselliden nasibim, vermeyin zahmet bana, etmeyin bunca eziyet.

Başkası düştü mü, çürük tahtaya basmasaydı deriz. Kendimiz düşünce, bastığımız tahtanın çürük çıktığından şikayet ederiz. Cenab-ı Şahabettin.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Ne kadar zengin olsan, yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan, alabileceği kadar alır. Gerisi kalır. Mevlana.

İnsanoğlu üç perdeyi gönlünden gidermeyince ona Allah yolu açılmaz. Dünyayı mülk olarak verseler sevinmemek, dünya kendisinin

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida. Huzur bu frekansta.

oda boş. Adımlar çekilmiş kapılardan. Kahkahalar silinmiş. Duvarlar küsüşmüşler. Birbirlerine bakmıyorlar. Işık başını sokacak yer arıyor. Daracık boşluğa yalvarıyor. Boşluk utanıyor varlığından. Yüzünü saklıyor yerdeki mum ışığından. Perdeler karanlığa sarılıyor korkudan. Kırışmış bir gömlek yerde, cansız, fersiz, tensiz, nefessiz. Can kayıp düşmüş omuzlarından. Boşuna bekliyor sedef düğmeler. İki yakası bir araya gelmiyor canın. İliklerine kadar boş. İliklerine kadar boşluk. Gömleğin boş kollarında kıvranıyor. Beyaz bir çarşaf sedirde. Tatlı uykuların beşiğinden çoktan düşmüş. Boşluğu avutmaya çalışıyor. Üzerine düşen titrek gölgelerde parmak izlerini taşıyor ölümün. Boynuna sarılıyor ölünün. Çaresiz çarşaf. Bir cesetten sıcaklık umuyor.

Komşuyor, alev ağlıyor. Hiçbir yere basmıyor ölünün ayakları. Boşluk büyüyor, duvarlar terk ediyor odayı. Zemin kayıyor, tavan uçuyor. An devriliyor. Ölümün buzdan heykelini dokuyor sessizlik. Ortada öylece kalıyor ölü. Yalnızlığıyla kucaklaşıyor. Yüzü hiçbir yere bakmıyor. Yanağına dokununca ışık sönüyor. Göğsü kaskatı, kalbi kıpırtısız, elleri boş. Avuçlarına hiçbir şey sığmıyor. Dudaklarında yarım kalmış gülüşlerin neşvesi var. Bir sonraki nefese acıkmış gibi kirpik uçlarına asılmış hasretleri. Tavana çakılı gözleri boşluğu emiyor. Göz bebekleri ölümü resmediyor. Bu benim.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.

manevi lezzeti üç şeyde arayın. Namazda, zikirde ve Kur'an okumakta. Bulursanız ne âlâ, bulamazsanız kalbiniz hasta demektir. Hasan-ı Basri.

Başkasını kıskanma, kıskanma. Çok fazla yiyip içme, içme. Bu iki işi yapan insanın başı dertten kurtulmaz. Yusuf Has Hacip.

Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

günlerden cuma, Uhud'a gelenler var. Medine yolu toz duman, Uhud'a gelenler var. Bir dalsa da şu hava, görsek Medine-i Münevvere'den Uhud'a gelenleri. Bir görsek Allah Resulü'nü ve eroğlu

0: Bakın, göründüler işte. Atının üzerinde evrenin efendisi, cihanın göz bebeği, Uhud'un sevgilisi. Sağında ve solunda ashabı güzin, önünde ise iki üveyk yürüyor. Biri Sad bin Muaz, diğeri Sad bin Übade. Allah'ım bu ne edep, atlarının bile başı yerde. Bakın şu iki gence, ikisi de 15'inde. Şu kısa boylu olanı Rafi bin Hadic, parmaklarının ucuna basıyor ki boyu uzun görünsün. İyi ok attığı söylenince izin veriyor Efendimiz. Diğer genç ise Semüre bin Cündüp, ağlayarak peygamberinin yanına gidiyor. Ya Resulallah diyor, Rafi'ye izin verdiniz, bana niye izin yok? Ben Rafi'yi güreşte yeniyorum. Efendimiz tebessüm buyuruyorlar ve bu iki ana kuzusuna güreş tutturuyorlar. Semüre Rafi'yi yenince güreşte, Fahri Kainat ona da izin veriyor. Günlerden cumartesi, Uhud'a gelenler var. İşte Ayneyn Tepesi, Okçular Tepesi. Başlarında Abdullah bin Cübeyr, sultanı dinliyorlar. Düşmanı yendiğimizi görseniz de, size haber vermedikçe, adam göndermedikçe yerlerinizden asla ayrılmayın. Kuşların cesetlerimizi kapıştıklarını görseniz dahi, ben size adam göndermedikçe yerlerinizden asla ayrılmayın, asla ayrılmayın. İki ordu da hazır, iki ordu da harp nizamında ve Uhud'un kalp atışları dışında yeryüzü nefes bile almıyor. Sessizliği bozan Kureyş'in sancaktarıdır. Söylediği her söz küfür kokulu. Benimle çarpışmaya er meydanına kim çıkar? Bu bir meydan okumadır. Cevapsa bir çift ayak sesi. Gözler Uhud toprağında yürüyen bu ayaklarda. Kime ait bu adımlar ki bastığı toprak Allah diyor. Ve Esedullah namıyla Hazreti Ali yürüyor. Birkaç saniye, bir tek hamle. Allah'ın arslanı dimdik ayakta, Kureyş'in sancağı ise yerde. Ardından bir başkası yükseltiyor sancağı. Ama bilmiyor ki bu defa kim var Uhud meydanında. Gökyüzünde yıldırım var, yeryüzünde Hamza var. Asıl şimdi başladı Uhud'un türküsü. Tam üç katı düşmanla peygamber ordusu göz göze ve diş dişe. Uhud'da yiğitler var. İşte Ebu Dücane. Kılıcın üzerinde bir yazı. Korkaklıkta ar, ilerlemekte şeref var. İşte Mus'ab bin Umeyr. Zırhını giyinince nasıl da peygambere benziyor. Ve döne döne savaşan Hazreti Hamza. Ben Allah'ın arslanıyım diyor. Ebu Katade'ye bakın. Bakın bir ok fırlıyor müşrik yayından. Bir ok havayı yara yara geliyor. Hedefte Resulullah var. İşte Ebu Katade okun Fahri Kainat'a doğru gittiğini görünce Allah'ı andı önce ve uzattı başını. Ok Katade'nin gözüne saplandı. Uhud'da yiğitler var. Şirk ordusunu bozguna uğratan. Ömer bin Hattab'a bakın. Gözleri çakmak çakmak. Ama telaş var yüzünde Hazreti Ömer'in. Bu ne hal ey Ömer? Düşman hüsran yaşarken, zafer kazanılmışken, bu ne hal ey koca Ömer? Niçin Okçular Tepesi'ne bakıyorsun? Neler oluyor orada? Niye iniyor okçular Ayneyn Tepesi'nden? Allah Resulü haber vermeden niye iniyorlar? Ey Abdullah bin Cübeyr, durdursana okçuları. Durun, Allah aşkına durun. Arkanızdan düşman geliyor, inmeyin yerinizden. Sahabe sendeliyor, inmeyin yerinizden. Kainat yalvarıyor, inmeyin. Sultanlar sultanını incitecekler, inmeyin. Peygamber ordusu iki ateş arasında. Efendimizin etrafında 15 sahabe. Bakın mübarek elleri Resulullah'ın yüzüne kapandı. Kainatın affı için semaya kalkan eller şimdi kan içinde. Yetiş ey Ebu Ubeyde, nur saçan yüz kan içinde. Zaman donuyor sanki ve dudaklarının arasından bir şey düşüyor. Kıpkırmızı bir yakut gibi peygamberin mübarek dişi. Uhud dağını bir titreme alıyor. Zaman donuyor sanki ve gökler yırtılıyor. Uhud dağını bir titreme alıyor. Kimse Uhud'a ilişmesin. Çünkü bir ses geliyor altı yerden. Muhammed'in dişi yere düşmesin. Ve Cibril-i Emin yaratıldığı günden beri en hızlı inişiyle iniyor. Çünkü altı yönden bir ses geliyor. Yere düşmesin Muhammed'in dişi. Kara bulutlar çöktü orada. Bir ses ortalığı velveleye verdi. Muhammed öldürüldü. Muhammed öldürüldü. Eğer o öldüyse ben niye yaşıyorum diyen Enes bin Nadr atıldı küfrün alevleri arasına. Artık yaşlı gözler sevgiliyi arıyor. Kab bin Malik Hazretlerinin sesi duyuldu. Resulullah yaşıyor. Allah'ın Resulü yaşıyor. Onu miğferinin arasından ışıl ışıl parlayan gözlerinden tanıdım. Habibullah yaşıyor. Onu şefkat dolu gözlerinden tanıdım. Ashab-ı Güzin'in sevincine bir bakın. Uhud'un sevincine bir bakın. Hazreti Hamza duydu ya, bu yeter. Resulullah yaşıyor ya, bu yeter. Yine daldı Hamza Kureyş'in dalgalarına. Ama savaşırken bir ara sendeledi Hamza. Ve boşlukta bir mızrak belirdi. Ey Hamza, Uhud'u her anışımızda kaç mümin girmek ister mızrakla senin arana. Kaç mümin keşke ben öleydim, keşke mızrak benim sineme saplansaydı der. Ama şehitlerin seyyidi sensin, şehitlerin efendisi sensin. Uhud'da şehitler var, şehitlerin seyyidi Hamza var Uhud'da. Resul-ü Zişan'ın gözlerinden boşalan yaş Hamza'yı yıkar gibiydi. Fahri kainat hiç bu kadar elem duymamıştı, hiç bu kadar üzülmemişti ve amcasına hiç böyle seslenmemişti. Ey Resulullah'ın amcası Hamza, ey Allah'ın ve Resulünün arslanı Hamza, ey hayırlar işleyen Hamza, ey Resulullah'a koruyucu olan Hamza, Allah sana rahmet etsin. Eğer senden sonra yas tutmak gerekseydi, sevinmeyi bırakıp sana yas tutardım. Ve bir ayet yankılanıyor Ahzab dağında. Müminlerden öyle yiğitler vardır ki onlar Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterdiler. Onlardan bazıları şehit oluncaya kadar çarpışacağına dair yaptığı adağını yerine getirdi. Kimisi de şehit olmayı bekliyor. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73 Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: dua ederken ona kırık bir gönülle el kaldır. Allah'ın merhamet ve ihsanı gönlü kırık kişiye doğru uçar.

tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah. Varlığı hiç değişmeden var olan Allah. Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah. Pek güçlü olan Allah.

0: dostu olan Allah.
1: El-Hamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah.
1: Allah. El-Muhsi ya Allah.
0: Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah.
1: Mubdi'u ya Allah.
0: Bütün varlıkları icat eden Allah.
1: Allah. El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: Allah. El-Muhyi ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: Allah. El-Mumitu ya Allah.
0: Canlıları öldüren Allah.
1: Allah. El-Hayyu ya Allah.
0: Ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: Kayyumu ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

0: İstediği anda bulan Allah.
1: Allah, El Medinu ya Allah.
0: Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah.
1: Vahidu ya Allah.
0: Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah. İhtiyaçları gideren tek Allah. Dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. İleri geçiren Allah.

Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

0: kainatta olup biteni idare eden Allah.
1: El-Mutaali ya Allah.
0: Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: Et-Tawwabu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah.
1: El-Afu ya Allah.
0: Çokça affeden Allah.
1: El-Ra'ufu ya Allah.
0: Çok lütufkar ve esirgeyen Allah.
1: Malikul mulki ya Allah.
0: Mülkün ebedi sahibi Allah.
1: Celali vel ikram.
0: Büyüklük ve fazl-ı kerem sahibi Allah.
1: El-Musitu ya Allah.
0: Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah.
1: El-Cami'u ya Allah.
0: Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah.
1: El-Ganiyyu ya Allah.
0: Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah.
1: El-Mughni ya Allah.
0: İstediğini zengin eden Allah.

0: elem ve zarar verici şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah.
1: El-Bedi'u ya Allah.
0: Benzersiz, hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baki ya Allah.
0: Varlığının sonu

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

0: çok sabırlı olan Allah.
1: Müşri Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: düşmanın senden emin olmadıkça kamil, tam olgun bir kişi olamazsın.
2: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
3: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
2: Bir tanıtım dinlediniz.
4: Aşkına yandığı inci gözlerini gördü Zeyd'in gözleri. O an geçti anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri.

Ya Resulallah, sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okurdun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda olsun.

Ya Resulallah, Nuh aleyhisselam kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurduk. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla, çünkü onlar bilmiyorlar. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda olsun.

Ya Resulallah, eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindin, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Ya Resulallah, Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam,

ömrüm boyunca oruç tutsam, hiç uyumadan geceleri ibadetle geçirsem, malımı Allah yoluna infak etsem, fakat gönlümde Allah'a itaat edenlere karşı bir sevgi, isyan edenlere karşı bir nefret duymasam, bütün bu yaptıklarımdan fayda göremem. Abdullah bin Ömer.

üç şeyi kaybettik. Günahlardan korunmayarak güzel yüzü, emanete riayet etmeyerek güzel sözü, vefakarlıkta bulunmayarak güzel kardeşliği. Haris el-Muhasibi.

kitaptan daha iyi arkadaş yoktur. Zaman zaman insana dert ortaklığı eder. İnsanın gönlünü açar, yüreğine su serper. Gönlünün her muradına onunla erişirsin. Böylesine güzel bir dost görülmemiştir. Ne incitir, ne incinir. Katip Çelebi.

ilim ehlinden hüccet ve münazara bilmeyenlerle ve makam kazanmak için olan bahis ve konuşmalara katılma. Zira onlar senden kaçınmayıp seni mahcup etmeye çalışırlar. Senin haklı olduğunu bilseler de aykırı giderler. İmam-ı Azam.

radyomuzu sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Instagram Radyo Nida, Facebook Bursa Radyo Nida. Radyo Nida. Radyo Nida.

Seni arayan bu aciz kulları sana ulaştır Allah'ım. Dertle yanan bu canları sen aşkınla yak Allah'ım. Var olan bu dünyanın sahibi olan sensin. Biz ki senin aciz kulların. Sen bizleri hidayete erdir Allah'ım. Sen bizleri hidayete erdir Allah'ım.

gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda.

huzurun, samimiyetin, kardeşliğin frekansı. 107.3

Sevgilinin sevmediğini sevmek sevgi alameti değildir. Rabbimiz dünyayı kötüledi. Bizse onu övmekle meşgulüz. İbrahim Ethem.

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3. Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Başkası düştü mü, çürük tahtaya basmasaydı deriz. Kendimiz düşünce, bastığımız tahtanın çürük çıktığından şikayet ederiz. Cenab-ı Şahabettin.

radyomuzu sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Instagram Radyo Nida, Facebook Bursa Radyo Nida. Radyo Nida.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida. Huzur bu frekansta.

El-Habir Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan. Sen El-Habirsin. Her şey hakkında en iyi haber verensin. Olmuş ve olacak her şeyin iç yüzünden ve gizli taraflarından haberdar olansın. Habir ismin ile insanların takvalarını, kalplerinde gizli olanları bilensin. Müminlere dilini, duygularını ve düşüncelerini kontrol altında tutmalarını öğütleyensin. İyilikleri başkalarına gösterme riyasına kapılmamalarını emredensin. İnsanoğluna gönderdiğin peygamberler ve kitaplarla yol gösterensin. Hiç kimsenin asla bilemeyeceği ahiret, ruh ve yaratılışa dair haberler verensin. Bahşettiğin beş duyuyla dış dünya hakkında bilgilendiren, tehlikeleri fark ettirensin. Ey her şeyden haberdar olan Allah'ım! Bizi razı olacağın duygu, düşünce ve davranışlara yönelt. Seni görür gibi kulluk edenlerden, günahlardan uzak duranlardan eyle. Amin.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari, Salat 52, Teheccüd 37, Müslim, Müsafirin 208-209. Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Kalbi yaşatan zikrullah. Zikrullah. Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık tık tık tık tık diye atar. Bu ismi celaldir.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. Ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: İbni Mesud'un radıyallahu an şöyle dediği naklolunmuştur: Resulullah'tan işittim, şöyle buyurdu: Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

El Hakim Celle Celalu Celle Celalu. Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan. Sen El Hakimsin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Hükmünde ve yönetiminde yanılmayansın. Bütün emirleri ve işleri hikmetli olan, hikmetle hükmeden, bütün nesneleri ve olayları en üstün ilimle bilensin. Sen bütün sözleri ve işleri adaletli ve merhametli olansın. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uyanlara hikmet bahşedensin. Hiçbir çelişkisi ve tutarsızlığı olmayan, her şeyi ölçülü ve düzenli yaratansın. Duygularını ve davranışlarını kontrol edenlere hikmetinle hükmedensin. Güzel söz söylemek, doğruyu anlamak ve doğruyu konuşabilmek senin El-Hakim isminin tecellileridir. Ey her şeyi hikmetiyle yaratan Allah'ım! Bizi hükmüne razı olan salih kullarından eyle. Amin.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz dinin direği, susmaksa büyük erdemdir. Sadaka Rabbin gazabını giderici, susmaksa büyük erdemdir. Oruç cehennem ateşine karşı kalkan, susmaksa büyük erdemdir. Cihad dinin zirvesi, susmaksa büyük erdemdir.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Nahl Suresi 19. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış 3 çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari Cenayiz 6.91, Müslim 1.153.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse evine dönünceye kadar Allah yolundadır.